sen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim.

iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşki.

Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kalmak.

ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta? Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim, yasal mermisiyle bir komik.

güneş doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.

0: ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya

için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403. 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz

Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0-212-925-0403. Çok enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0-212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu

bekleyenlere, evinde damacana kalabalığı, damacana temizliğiyle uğraşmak istemeyenlere, günde 240 litre su arıtan, paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan yeni nesil 6 filtre 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925

0: Sanatıcı reklam.
1: Artık birikmiş olup benim de İstanbul'da bir yerim yok demeyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Bu haftaya özel fırsatı değerlendirebilenler kazanacaklar. Çok iyi dinleyin. Telefon numarasını da veriyorum. 0-212-925-1212. Beni dinlerken hemen pazar günü ücretsiz servislerimizden randevu alın. İstanbul Silivri Çanta'da. Orayı bir görmenizi istiyorum. Bakın arazimiz dümdüz, çarşaf gibi. Doğayla baş başasınız ve göl manzarası bile var. Hemen yakınımızda onlarcayı abartıyorum, yüzlerce villa var. Bakın hemen yanı başımızda onlarca, yüzlerce villa var. Milyonluk evler, yapılar bunlar. Kaç milyonluk? Ey gidey. Ana yola yakın, ulaşımı kolay. Tapunuzun üzerinde şehir olarak İstanbul yazacak. Ve burası 200 metrekare, vasfı da arsadır. Bakın burayı yatırım için alacaksınız. Yakın gelecekte burası paranızı misli misli katlayacak. Çocuklarınıza da iyi bir gelecek garantisi olacak. Para yastık yorgan altında değerlenmiyor. Değer kaybediyor. Altın döviz yatırımı yapanlar kârdalar mı zarardalar mı, kafalar karışık. Ve bugün risksiz, hiçbir zaman kaybettirmeyen yatırım toprak yatırımı. Olmuşken de en iyisi olsun. Bakın burası tarla, bağ, bahçe değil. Buranın vasfı arsa. Tam 200 metrekare. 500 bin lira peşinatı veriyorsunuz. Diğer geriye kalan 500 bin lirayı da 25 ayda 20 bin lira elden taksitle ödüyorsunuz. Kur farkı, ara ödeme, vade farkı yok. Yani 2 senede ödeyeceğiniz para hep aynı olacak. İlk taksidiniz 20 bin lira. 10. taksidiniz 20 bin lira. 25. taksidiniz yine 20 bin lira. 20 bin lira başka yok. Artmayacak. Hiçbir zaman işte şu bahane oldu, işte vay efendim kur zamlandı, işte dolara zam geldi, altın düştü, yok bilmem ne kaçtı, bunlar yok. Siz bize ödediğiniz paranın değeri kaybederken ben size her geçen gün değerlenen bir fırsat sunacağım. Tam 200 metrekare, vasfı arsadır. İstanbul Silivri Çanta'da, Radyo 2000 güvencesiyle. Vallahi buraya yetişen alacak. Burayı dinleyen değil, duyan değil, isteyen değil, parası olan değil, yetişen alacak. Bu haftaya özel. Şimdi telefonlar susmuyor maşallah. Telefonlar susmuyor. 0-212-925-1212. Gelip görün, toprağa ayağınız bir bassın, orada karar verin istiyoruz. Gelip görün, toprağa ayağınız bir bassın, orada karar verin. İyi bir yatırım yapmak istiyorum. Çok şükür birikmişim var. Bakın bugün tek başınıza olmasa da iki kardeş, iki arkadaş beraber ortaklaşa alın, kaçırmayın. Sonra bana İstanbul'dan bir yer olsun. İstanbul'a yakın dediniz. Ben İstanbul'a yakını bırak, İstanbul'un tam kendisinde yer veriyorum. Bugün yine söylüyorum. Manzarası çok güzel. Al çevir etrafını, hobi bahçesi olarak kullan. Etrafında milyonluk villalar var. Onlarca, yüzlerce villa orada göreceksiniz. Göl manzarasından tutun da ana yola yakınlığına kadar. Burası solunum yolu rahatsızlığı olanların doktorlar tarafından özellikle tavsiye edildiği bölgelerden bir tanesi. Etrafı bir araştırın. Ben oraları bir gezdim, gördüm. İnanın diyorum, tam yatırım için biçilmiş kaftan. Abi toprağı anlatmaya gerek yok. İstanbul'u anlatmaya gerek yok. Paran var mı? Biriktirdin mi? 500 bin lira peşinatını getir. Ben sana tapunu teslim ediyorum. Geri kalanını bankaya bulaşma. Kredi çekme. Faiz ödeme. Elden taksitle. Bak elden taksitle. Bu yıl olmuş seni, elden taksitle 200 metrekare arsa sahibi yapıyorum. Burası tarla, bağ bahçe değil. Yatırım için alacaksın ama arsa vasfındadır. Demedi deme. 0-212-925-1212. Benim yönetim kurulu başkanım bu haftaya özel dedi. Vallahi ben birkaç güne bu anonsu durdururuz diye bekliyorum. Çünkü çok kıymetli yerler, çok fazla talep gören yerler ve böyle müthiş bir imkanla size sundu. Adamla yarışmayın, yapamaz. Evet, bizim yönetim kurulu başkanına bu yol olmaz, bu yapılmaz deyin, gerisini ona bırakın. Abi adamda yok yok. Bize gelen, bizi tercih eden geri dönmeyecek. 0-212-925-1212. Bir düşüneyim. Abi sen istediğin kadar düşün. Düşünmek isteyen varsa istedikleri kadar düşünsünler. Çünkü fırsat beklemeye gelmez. Fırsat ayağınıza kadar gelir ama sizi beklemez. Fırsat sizi beklemez. O yüzden isteyen değil, parası olan değil, yetişen alacak. 0-212-925-1212. 0212 925 1212.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Kimin?
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden baş

0: petrol yanı, Özdam'la sürücü kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404.

0: aslında yıllardır bu radyoda anons yapıyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ve diyoruz ki ayda 1000 lira taksitle su arıtma cihazı veriyoruz. Hatta şöyle yapıyoruz. Bu cihazı önce satın almayın. Önce bir ay deneyin. İstanbul'da oturanlar. Bir ay bu cihazı test edin, keşfedin. Evinize gelelim. Önce şu numarayı arayın. 0212-925-0403. 925-0403. Evinize geliyoruz. Bu cihazı kuruyoruz. Ve size iyi günler diliyoruz. Bir ay bu cihazı kullanıyorsunuz. Çayınıza, yemeklerinize, meyve sebze yıkamaya. Bir ayın sonunda soruyoruz. Bu cihazı beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Cevabınız evetse 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sizin oluyor. Evet, sadece 10 taksit ödüyorsunuz. Bir daha dışarıya su parası ödemiyorsunuz. Beğenmediniz mi? Hiçbir gerekçe sunmadan iade ediyorsunuz. Dünyada eşi ve benzeri olmayan çok özel bir kampanya ve çok kısa süre sonra bitecek. Artık taksitli satışları kaldırıyoruz. Evet, su arıtma cihazı almak isteyenler sizin için son fırsat. 0212-925-0403. Dünya Sağlık Örgütü onayı alan, dünya kalitesinde su üreten, üstelik günde 240 litre su arıtan bu cihazı önce bir ay dene, kullan, kararını ver. Bu kampanyaya dahil olmak için acele etmelisin. Çünkü diyelim ki bu cihazı aldın, kullandın, beğendin. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle günlük 35 liraya bu cihazın sahibi oluyorsun. Ama yakın zamanda taksitler kaldırılıyor ve nakit fiyatını almak zorundasınız. Bakın, piyasa fiyatı 18 bin lira ama şu anda arayan sadece 5 kişiye. Evet, 18 bin yerine 6 bin lira indirim. Şu anda ilk arayan 5 kişi 6 bin lira indirimden faydalanacak ve 2 bin lira peşin, ayda 1000 lira taksitle bu cihazın sahibi olacak. Eğer hazırsanız 0212-925-0403. 925-0403. Kış ayları geliyor. Maalesef çok sık hastalanacağız ya da çoluk çocuk hastalanacak. Doktor ne diyecek? En başta bol bol temiz su. Temiz su içirin. Çocuğunuzun daha çabuk iyileşmesi için bol bol su içirin. İşte bu noktada diyoruz ki bizim suyumuzun pH derecesi 7.8-8.5 arasında. Ücretsiz su ölçümü yapıyoruz. Dışarıda ölçümlerini yaptırırsınız. Yaptırdınız. Bu sonuçlar çıkmadı mı? Gönderin bizimkileri. Bu kadar iddialıyız. Evet, taze, sağlıklı su içmek isteyenler, su arıtma cihazında taksit dönemi bitiyor. Acele edin, bir ay test edin, kararınızı verin. 0212-925-0403 900

0: Radyo 2000.
1: Sade. Yağmur sonrası gözükmez. Yağmur
2: sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı Gökhan.

0: Süper.
1: Efendim günaydın, hayırlı cumalar. Günaydın, günaydın, günaydın, hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve etmiş olduğumuz dualarımızı kabul eylesin. Şimdi programa geldim, saat 10'dan beri buradayım. Şarkılarla sizlere eşlik ediyorum. Cuma günleri bilinçli bir şekilde biraz geç selamlaşıyorum, günaydınlaşıyorum. Neden? Çünkü çay molası, istirahat edenler bir şekilde, yani bu vakite kadar bizi de bekle diyenler çok fazla var. Evet, o yüzden Cuma'yı duamızı bekleyenler biz de eşlik etmek istiyoruz diyorlar. Kısacası onları bekliyorum. Kalktınız mı? Kalktınız mı? Ne ettiniz? 21 saat ayrı kaldık. Şükür kavuşturana. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Buyursunlar bakalım. Burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Vallahi var ya, her programa girdiğimde şöyle bilinçlere kazınmış bir şey var. Sabah işte radyoda oho kopuyoruz, uçuyoruz, gidiyoruz. Böyle olmuyor abi, neyse o. Neyse o bir yere kadar, değil mi? Çok da fazla böyle durgun bir insan değilim. Öğle saatinde, ikindi vaktinde, akşam saatinde yayın yaptığımızda da böyleyiz. Yani sabah diye haydi kalkın beni oradan oraya atın vurun modunda olamıyorsun. Ya da ben yapamıyorum. Neyse koyuz, değil mi? Şimdi hazır mıyız? Duamızı edelim. Ondan sonra şarkılarımıza geçiş yapalım tekrardan. Amin diyelim böyle. Amin. Allah'ım bu mübarek cuma gününün yüzü suyu hürmetine sen bizlere sağlık sıhhat nasip eyle. Evlerinde, hastanelerde sağlığıyla mücadele eden, şifa bekleyen herkese şifa nasip eyle ya Rabbi, sağlıklarına kavuşsunlar. Amin. Allah'ım sen bizlere huzur nasip eyle, mutluluk nasip eyle, sıkıntısız, dertsiz, kedersiz günler nasip eyle. Huzurumuz bozulmasın, mutluluğumuz azalmasın, stres sahibi olmayalım. Kimsenin kimseyle kötülüğü, kavgası, dargınlığı olmasın. Herkes güzel geçinsin inşallah. Allah'ım sen bizlere hayırlı, bol, bereketli rızıklar nasip eyle. Helalinden rızıklar nasip eyle. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Allah'ım sen bugün ödemesi olanlara kolaylıklar ver. İşi gücü zorda olanlara yardım et. Darda olanların imdadına sen yetiş. Sevdiklerinden uzakta olanlar, gurbette olanlar, kalpleri ayrı olanlar, onları da barıştır, onları da kavuştur ya Rabbi. Allah'ım sen kimin gönlünde ne muradı varsa hayırlısıyla nasip eyle. Hayırlısıyla nasip eyle. Sen bizi senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Cuma günü antrenman başladı. Trafik yoğun. Ödemeler var bugün arkadaşlar. Herkes çalışsın. Ödeme var. Akşam para diyecek. Akşam para diyeceksiniz bana. Trafikte olanlar stres sahibi olmayın. Stres yok babacığım. Stres yok babacığım. Stres yok.

Fenerbahçe ile beraber heyecanlandı. Vallahi ben açıkçası bir şey söyleyeyim. İki takımımıza da bir kez daha başarılar diliyorum. Fenerbahçe dün akşam tamam eksikler şu bu ama birçok insanı da şaşkınlıkla kendini seyrettirdi, öyle söyleyeyim. Çok daha iyi sonuçlar olabilirdi. Burada bir yorumcu gibi konuşmamak lazım. Sonuç itibariyle işin uzmanları var ama önümüzdeki maçlara diyeceğiz. İçimden geldi, bir şey söyleyeceğim de dayanamıyorum. Orhan ne oldu Orhan? Orhan ne oldu Orhan? Orhan ne oldu Orhan? Macit ya. Macit'i bile dün Fenerbahçeli yaptım. Olsun, sağlık olsun bakalım. Tek demir tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sevgili Murat, sevgili Orhan, sevgili Macit, buyursunlar. Benim Alparslan abim var, benim Alparslan abim. Alparslan abim şu anda rüyasında civciv görüyordur. Alparslan abim daha 3 yaşında, 4 yaşında rüyasında civciv görüyordur. Şimdi civcivlerden mi kaçıyordur? Onlara su mu içiriyordur? Dondurma mı yediriyordur? Şimdi yıllar öncesinde böyle bir olay yaşadım. Vedat diye bir arkadaşımız var. Geldi öyle moral bozuk. Ne oldu dedim. Küçük bir kardeşi vardı, bebek. Dedi bizim evde dedi rüyalar karışmış. Rüyamda civciv gördüm dedi. Onun gibi şimdi benim en küçük dinleyicilerimden Alparslan abim. Daha henüz 3-4 yaşında, Allah hepsini nazarlardan saklasın. Civciv görüyordur şimdi rüyasında. Hadi bakalım, bol muhabbetler. Ramazan Balaban. Ramazan Balaban, nasılsın Ramazan Balaban? Orhan abi, ne oldu Orhan abi?

biber tozuyla çalışanların yüzüne biber tozu atarak bankayı soymaya çalışanlar. Nasrettin Hoca'nın ya tutarsa fıkrası gibi değil mi? Nasıl bir zihniyet var, nasıl bir düşünce var? Bir de benim merak ettiğim ne biliyor musunuz? Bazı insanlar yaptıkları şeylere gerçekten yapabileceklerine inanıyorlar ya. Buna hayran oluyorum. Yani düşünsenize biri size geliyor diyor ki ben bir sıçrayacağım, bir zıplayacağım, 4 metrelik duvarı aşacağım. Hadi lan dersiniz. Yani onu yapması da artık çok uç noktalarda bir şey olur. O misal düşünün. Sen elinde biber tozuyla kalkacaksın gidecek. Ya ne düşündün? Seni kim kandırdı yavrum? Yavrum, seni kim kandırdı da kim dedi sen bu işi yaparsın diye Nurten? Karısı kim bilir neler istemiştir ha? Allah Allah. Garibim, bu da cinnetin değişik türlerinden bir tanesi midir? Biber tozunu çalışanların suratına atarak banka soymaya çalışan kişi. Olur olur, daha neler göreceğiz Nurten, hep senin yüzünden. Mekan 28, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Metin abi, abi sen bu işlere karışma, kurban olayım, kenardan kenardan eve git. Metin abi, kenardan kenardan eve git. Bunlar bizim işler değil. Sen duyma böyle şeyler Metin abi. Kapat kulaklarını sen.

0: Derdimiz neydi sabah sabah, derdimiz neydi? Yaren Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Mercan ailesine darman edeyim. Sevgili Murat kardeşim, çok sevdiği eşine darman olsun. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ak Yiğit Say'a, Mustafa abim, Ercan Akıllı ve Ömer Akıllı, bütün ekibe kolaylıklar diliyorum. Bereket çarpsın hepinizi. Osman abim, Osman Tay, Küçükköy esnafı, bizleri dinleyen herkese de selamlar olsun bakalım. Şimdi sadece bugün duyabileceğiniz bir haberim var sizlere. Vallahi ben size şöyle söyleyeyim. Gecenin saat 3'ünden beri Radyo 2000'deki arkadaşlar, yönetim kurulu başkanımız, siz bizi uyuyor zannediyorsunuz ama bizler sizler için neler yapabiliriz? Bizler sizler için neler yapabiliriz diye mücadele ediyoruz. Bakın, şimdi beni çok iyi dinlemenizi istiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Beni şu anda çok iyi dinleyin. Çok fazla heyecanına gerek yok. Sakin kalın. Elinize telefonu alın ve bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi benim yönetim kurulu başkanım, geldiniz dediniz ki peşinatım az, geldiniz dediniz ki fazla para biriktiremedik, geldiniz dediniz ki ya bizim paramız pulumuz fazla yok diye yer sahibi olmaya hakkımız yok mu? Bakın, sizleri Kırklareli Baba Eski'ye, Paşa Mahallesi'ne götüreceğim. Tam 250 metrekare yer vereceğim. 100 bin lira, 200 bin lira, bunları unutun ya, unutun. Sadece 79 bin lira peşinatla ben size burayı veriyorum. Geriye kalan kısmını da 10 ay 20 bin lira elden taksitle. Banka, faiz, kredi, kefil, mefil yok. Hiç artmayacak. Ayda 10 ayda elden taksitle ödeyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç sorgulamadan direkt bu anonsu duyduğunuz anda şu telefonları kilitleyeceğinizi biliyorum. O yüzden de yetişin. Şu anda en önce davranan pazar günkü servisimizden yer ayırsın. Bu kadar net söylüyorum. Radyo 2000 güvencesiyle biz bu işin toptancısıyız. Çok şükür 33 yıllık bir tecrübeyle bize yapamaz dediler, buyurun dedik. Olmaz dediler, buyurun dedik. Emeklisi, memuru, işçisi, öğrencisi dahi. Abi bugün 79 bin lira size versem gidip evinize bir tane koltuk takımı anca alabilirsiniz. O da istediğiniz modeli alamazsınız. Bugün 79 bin lira hayatınızda hiçbir değişiklik yaptırmaz. Bugün 79 bin liraya ailenizle gidip tatil bile yapamazsınız. Ama bana gelirsiniz, ben sizlere 250 metrekare yer veririm. Şimdi 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Bugün haddinden fazla bir yoğunluk olacak. Şu anda müsait değilsen bile numaranı bırak. Arkadaşlar, sen ne zaman uygunsan o zaman arasınlar. Servislerim ücretsiz. Götürüp gezdirmesi benden. İstanbul'a yakın bir yer olsun dedin. Ulaşım olayı artık hızlı trenle beraber mesafeler aradan kalkıyor, bitiyor. Bugün etrafını gezdiğiniz zaman 1-2 kilometre yakınındaki hayatı, insanları, yaşayışı, sanayisini, gelişimini ve bugün tapu dairesindeki yoğunluğunu gördüğünüz zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ucuzken alacaksın, yeni yeni piyasaya satışlar sunuluyorken alacaksın, ondan sonra pahalıyken oturup keyfine bakacaksın. Benim de çoluğumun çocuğumun gelecekte bir yatırımı olsun. Gelip gidiyorum dünyadan, bir dikili ağacım yok, bir toprağım yok, bir karış yerim yok kimse demeyecek. Fazla para biriktiremiyorum, yer yurt sahibi olamıyorum demeyecek. Kimse şikayet etmeyecek. Bugün ben sana 79 bin lira peşinatla, sadece 79 bin lira peşinatla tapunu teslim ediyorum. Bankaya bulaştırmıyorum, kredi çektirmiyorum, kimseye minnet ettirmiyorum. Geri kalanını 10 ay boyunca 20 bin lira 20 bin lira öde. İki kişi ortaklaşa alın gerekirse, bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi burayı isteyen değil, yetişen alacak. Sadece bugün, sadece şu anda benden duyacağınız anons ve bir günlük bir fırsat bu. Yarın bunu duymayacaksın. Önümüzdeki hafta hiç duymayacaksın. Biz artık kardan zarar etmeyi de bıraktık. Biz inat ettik, seni de tapu sahibi yapacağız. Burası Radyo 2000. Kimse bizimle yarışamaz. Buyursunlar bakalım. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Doğru duydun. Sadece 79 bin lira peşinatla. Bugün gençler para biriktiriyorlar bir cep telefonu almak için. Hayalini kurduğun cep telefonunun yarı fiyatına. Bugün bisiklet fiyatına ben sana 79 bin lira peşinatla, bisiklet fiyatına sana 250 metrekare yer veriyorum. Radyo 2000 güvencesiyle. Sorgulama kardeşim, sorgulama. Bu yatırım içindir. Neredeyse bir bilezik parasına ya. Bir bilezik parası peşinatla ben sana 250 metrekare yer sahibi ol diyorum. Al tapunu koy kenara. Her zaman kazanmana bak. Zarar ettirmez. Bu arada imalatı yoktur, tekrarı da yoktur söyleyeyim. Sadece bugüne özel, sadece bu anonsu duydun, yetiştin yetiştin. Servislerimizden yer ayırt, oraya gel gör, orada kararını ver. Şimdi şarkıyı gönderiyorum, ben de randevu alacağım. 0-212-925-12-12 doğru duydun. Sadece 79 bin lira peşinatla abi, 100 bin lira değil. 100 bin lira değil, 79 bin liramı getir benim, hayırlı uğurlu olsun. Yapamaz mı diyorlar. Buyurun, burası Radyo 2000 Hodri Meydan. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12 müsait değilsen de numaranı bırak.

bugün her telden var şarkılar. Arabesk de olacak, pop da olacak, türkü de olacak. Elimizden geldiği kadar her gönle girmeye çalışacağız. Cuma günleri hafta sonu hazırlık var. Her zaman da söylüyorum. Cuma günü bizlerde ne? Haftanın Z raporu alınıyor. Evet, haftanın Z raporu alınıyor. Sadece iş olarak düşünmeyin. Kendinizi de böyle bir test edin, olmaz mı? Haftayı bitirdiğiniz zaman iş yeriyle alakalı, günü bitirdiğiniz zaman, başınızı yastığa koyduğunuz zaman da kendinizle alakalı Z raporunuzu alın. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok faydasını görürsünüz. Günü yaşadınız. Bir insan herkese bir şeyler söyler ama kendinden gerçeği kaçıramaz. Başınızı yastığa koydunuz. Ben falanca ile tartıştım ama burada da benim haksız olma durumum var. Ya da şunu şöyle yapsaydım, günüm daha güzel geçebilirdi. Şurada şunu iyi ki yapmışım, böyle yapmasaydım daha kötü olabilirdi diye. Kendi kendinizi bir teraziye koyarsanız adaletli olacağınızdan da emin olun. Çünkü kendinizi kandıramazsınız. Değil mi? Yani ne kadar saklamak isterseniz. Emin olun ki bu sizin için ciddi faydalı olacak. Hani cuma günleri alıyoruz elimize hesap makinesini, şıkırda şıkır şıkırda şıkır, işte şunu şurada yaptık, haftaya bunu yapmayalım. Şurada şu oldu, haftaya bu olmasın. Nasıl bir dahaki haftaya planlı programlı başlıyorsak, çok fazla bir şey değil. Uykuya dalmadan önce, gözlerinizi kapatmadan önce günün muhasebesini yapıp Z raporunu alırsanız bir deneyin derim ben. Bir deneyin.

Tatiller bitti. Mini mini birler öncesi. Okullar bir hafta önce eğitim hayatına başladılar. Pazartesi günü itibariyle de 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlayacak. Dersleri çalacak. Okullarda da ciddi anlamda değişiklikler var. Canlarımızın, evlatlarımızın güvenliği için. Bakın bazı enteresan insanlar var aramızda. Yani bunlar bizlerden biri. Şimdi bugün önce öğretmenin, sonra çalışanların, sonra öğrencilerin, onların mutlaka ki ama mutlaka ki güvenlikleri yüksek seviyede olması lazım. Çocuğunuzla alakalı okula gittiğinizde, görüşme yaptığımızda eskisi gibi değil artık. Bugün e-okul ya da çeşitli uygulamalar var. Bunları hemen tedarik edin. Girin Google Play'e, Play Store'a indirin. Randevu alın. Bu kadar basit. Yani diyor ki kısacası, kardeşim burası kıymetlilerin yeri. Evlatlarınız var burada. Onları eğiten insanlar var. Öyle artık kimse elini kolunu sallaya sallaya giremeyecek. Sonuç itibariyle güzel tedbirler var. Bu randevu sisteminde de kendimizi alıştıralım. Biz biraz böyle lambur lumbur damdan düşer gibi bir şeyler yapmaya alışıyoruz. Aman ben geldim açılacak o kapı. Hayır, öyle bir şey yok. Sonuç itibariyle bir düzen varsa bu düzene de herkesin uyması gerekiyor.

Dinlerle alakalı dün paylaştım. Gazlı içecekler, şekerlemeli ürünler vesaireler. Yani okul gıdası, evet okul gıdası logosu taşımayan yiyecekleri kantinde satamayacaklar. Bu da çocuklarımızın sağlığı için ciddi anlamda alınmış bir önlem. Ondan sonra okullarda milli eğitimin haricinde öğrencilere dış kaynaklar dayatılamayacak. Yok o kitabı al, yok buradan bu kaynağı getir ya da şuradan şu kıyafeti almak zorundasınız diye bir yaptırım uygulanamayacak. Burada da bazı şeylerin önüne geçilmesi planlanıyor ve durumu olmayanların, herkesin eşit şansa, özür diliyorum, eşit imkana sahip olması için bir düzenleme ne kadar güzel yani. Biz okulun kıyafetlerini işte falanca yerde sattırıyoruz, oradan alacağız. Hayır, böyle bir şey yok. Okul kıyafetlerine uyan ve sonuç itibariyle okulun logosunun da olduğu kıyafetler geçerli olacak. Anne babalara söyleyelim. Ve okulda bağış olayı. Bakın, devletin bağışa ihtiyacı yok. Okullarda öğrencilerden kayıt parası adı altında herhangi bir ücret talep edilirse bunu da İlçe eğitim müdürlüklerine haber verebiliyorsunuz. Evet, hiçbir devlet okulu çocuğunuzun okula kayıt ettirdiğinde sizden para alamaz. Böyle bir şeyle de karşılaştığınızda ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak bu konuyla alakalı sıkıntılarınızı dile getirebilirsiniz. Böyle topyekün madde madde sıralayarak en azından bilgilendireyim istedim, bir kez daha hatırlatayım istedim. Hayırlı uğurlu olsun bir kez daha öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bütün ailelere 2026-2027 eğitim öğretim yılı şimdiden.

Güzel gitti, şimdi bir arabeskle taçlandıralım. Şöyle de bir sürpriz yapacağım. İki tane Müslüm Gürses çalacağım, iki tane de Ferdi Tayfur çalacağım. Evet, iki tane Müslüm Gürses çalacağım, iki tane de Ferdi Tayfur çalacağım. Bugün böyle coşsun duygular, olmaz mı? Maltepe'ye selam ileteceğiz sevgili Ahmet kardeşimden. Babama ve yanındaki herkese armağan olacak. Adnan Karakurt, Kemal Başkan ve Sinan Reis'e armağan edeceğiz. Evet, Adnan Karakurt, Sinan Reis ve Kemal Başkan'a armağan olacak. Sevgili Ahmet kardeşimizden buyursunlar bakalım. Benden de sizlere armağan olsun. Bu arada Murat Culum, beni duyuyor mudur bilmiyorum bir yerlerden ama Murat Culum'a da armağan olsun. Kardeşime de selamlar. Şöyle bakalım, Balıkesir, Edremit'te bizleri dinleyen sevgili Erhan. Abi ne kadar güzel ya, mikrofonu bir açıyoruz. Seyir defteri gibi ya, dolaşıyoruz. Bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa. Şimdi çok fazla uzatmayalım. Az çene bol müzik dedik. Arabesk sevenler buyursunlar bakalım. Öyle var ya, iç titreten şarkılar. Baba Müslüm iki tane, Ferdi Tayfur iki tane. Selam olsun bir kez daha Adnan abim. Aç bakalım radyonun sesini. Muhabbetiniz bol, neşeniz daim olsun.

0: Radyo 2000.
1: Vallahi bir tane mesaj gözüme takıldı. Okullar tatil olduktan sonra bütün anne babaların zannedersem hani böyle hasret kaldığı bir cümle evlatlarından duymaya hasret kaldı. Ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun kızım? Ders çalışıyorum. Allah rızası için 3 ay tatil oldu. Hangisi açtı o defterin kitabın yüzünü bir tekrar etti? Hangisi? Hangisi? Bak anneler babalar uğraşıyorlar çocukların geleceği için. Niye çalışıyorlar? Aman iyi bir geleceğe sahip olsunlar. Aman mutlu olsunlar. Aman hiçbir zaman darda zorda kalmasınlar. Şimdi biz de Radyo 2000 ailesi olarak bütün anne babalara destek olalım istiyorum.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Bugün duyuyorsunuz ve belki bir daha duymayacaksınız. Çok özel bir anons. Benim yönetim kurulu başkanım çıldırdı. Şimdi hazır mısınız? Beni çok iyi dinleyin. Yatırım için sizi de toprak sahibi yapacağım. Söz veriyorum. Ben alamıyorum, benim gücüm yetmiyor diyen olmayacak. Yıl 2026, Radyo 2000'i dinleyenler sadece 79 bin lira peşinatla tam 250 metrekare yer sahibi olacak. Tapunuz olacak. Biz olacak diyorsak evvel Allah'ın izniyle olacak. Şimdi telefonlarınızı hazırlayın. Bugüne özel, bugün duyacağınız bu anonsu değerlendirin. Çünkü bir iki güne ben anonsu devam ettirsem de yer kalmaz. Bir kere sadece söyledim, telefonlar adeta susmadı. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Beyefendiler, eşimin koluna bir bilezik alayım, çocuğuma yatırım diyorsunuz değil mi? O bileziğe vereceğiniz paranın daha azını 79 bin lira peşinatla Kırklareli Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir yatırım. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Değer kaybetmez. Zaman aşımına uğramaz. Akmaz, kokmaz, hiçbir zaman zarar ettirmez. Bugün sen git annene, babana, köydeki amcana de ki 79 bin lira peşinatla ben yer aldım. Hayırlı uğurlu olsun, bana niye söylemedin diyecekler. Ben programdan sonra gidiyorum. Çok mutlu oluyorum. Bakın özellikle gençler, samimiyetime inanın. Abi biz de bir yer almak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Tapunu önce E-Devlet'te görüyorsun. Ondan sonra bize 79 bin lira peşinatını veriyorsun. Diğer geriye kalan kısmını 10 ay vade farkı faiz uygulaması olmadan elden taksitle 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamı 279 bin lira. 79 bin lira peşin diyorum. Tapu senin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ulaşımı hızlı trende bittikten sonra 40-45 dakika. Etrafınızda bir iki kilometre çapında böyle bir bakın, bir lokasyonu bir inceleyin. Fabrikalar, restoranlar, yerleşim merkezleri, insanların yaşadığı yerler, bunlar bu kadar uzak değil. Ya bir de bakın, binlerce kilometre gidiyoruz köyümüze, barkımıza. Dededen babadan bir yer kaldı diye ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ben sizlere İstanbul'a yakın, ulaşımı kolay, Radyo 2000 güvencesiyle sadece ama sadece şu anlıktır bu. Anlıktır. Gelin misafirimiz olun. Benim pazar günü İstanbul'da olanlara ücretsiz servisim var. Götürüp gezdireyim, görün, ondan sonra kararınızı verin. Benim param yok, birikmişim yok, fazla biriktiremedim. Az bir peşinatım var, bana da bir yer yok mu diyenlere 100 bin lira bile değil. Sadece 79 bin lira peşinat, ayda 20 bin lira, 10 ay boyunca geri kalanını elden taksitle ödeyeceksin. Biz bu işin altına imzamızı attık evvel Allah'ın izniyle. Şimdi acele edin, acele edin, bence şu anda yarım dakikalığına, bir dakikalığına bütün işinizi gücünüzü bırakın. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Telefonlar yağmur gibi geliyor. Herkes yer almak istiyor ama burada yetişen alacak. Öyle 100 kişi 200 kişi gelsin burayı kapsın götürsün diyemiyoruz. Sınırlı sayıda şanslı olanlar sahip olacaklar. Emeklisi, memuru, işçisi, genci, herkesi yer sahibi yapacağım. Herkesi yer sahibi yapacağım. Patron çıldırdı, o çıldırdıysa imam koş diyor, biz takla atarak gidiyoruz. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Radyo 2000'i dinleyen yer yurt sahibi olacak. Şimdi müsait değilsen de al eline telefonu, numaranı bırak. Sen ne zaman uygunsan arkadaşlar o zaman arasınlar. Hatta gaza geliyorum, böyle özel projelerde ben de gidip randevu alıyorum. Duyan duymayana haber versin. Benim bir dikili ağacım yok demesin kimse. Geldik az biriktirmişiz, peşinatımız fazla yok mu, bize göre de bir yer yok mu diyenlere. Sizlere duyduk. Sadece 79 bin lira peşinat diyoruz. Ve bugün duydun, değerlendirdin. Yarın ararız, yarına kalmaz. Bir iki saat sonra ararım, kalmaz. Ben sana bu kadar net söylüyorum çünkü sizin ne istediğinizi biliyorum. Gerekirse şu anda, bakın yine söylüyorum, İki kişi, iki arkadaş ortaklaşa bile alın, taksitleri de bölüşün. Evet, 0-212-925-12-12. Müsait olmayan numarasını bıraksın. Bir daha bu anonsun da tekrarı yok bu kampanya. Vallahi ben sana söyleyeyim, adamın öyle bir damarına denk geldi ki, benim yönetim kurulu başkanım, peşinatım az diyenlere biraz fazla duydu galiba. Peşinatım fazla yok, fazla biriktiremedim diyenlere duydu. O yüzden de diyorum ki kaçırmayın. 0-212-925-12-12. Sorgulama, al tapunu koy kenara, kazanmana bak.
0: Tanıtıcı reklam.
1: 925-12-12. Fırsatı değerlendirdin, değerlendirdin. Ver bakalım coşkuyu. 925-12-12. Biz şu kadar kişiyiz. Pazar günü gelip

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitim öğretmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 1774 0532 131 1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
2: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

Buyursunlar bakalım. Şimdi ülkemizde değil yurt dışından gelen bir haber var. Benzin fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının zamlı olması sebebiyle kendilerine göre çeşitli yöntemler bulanlar var. Eski zamanlara bir gidelim. Kamyoncular, otobüsçüler iyi bilirler değil mi? O zamanlar yağ bile kullananlar vardı. Anlık kar ediyorum zannediyoruz ama sonuç itibariyle bunlar önce aracımıza sonra bizim bütçemize zarar olarak geri dönüyor. Yani bir cihaz yapılmış ya da bir araç gereç alıyorsunuz. Mutlaka ki onun bir kullanım kılavuzu ya da kullanılması gereken bir yöntem var. Yani arabanın deposuna benzin ya da mazot ya da her ne yakıt kullanıyorsanız bu konulması lazımsa ya bu insanlar da bunu düşünmüştür elbette ki. Anlık kar yapıyorum diye kendinizi büyük zararlara sokmayın. Vallahi siz böyle kötü örnekleri kendinize eklemeyin. Yani adam diyor ki ben kar ettim. Kaç para? Şu kadar kar ettim. Sonrasına bakıyorsun ne oluyor? Trafikte giderken o keyifli gittiğin zamanlar sonra bir bakıyorsun motor masrafı çıkmış, aracın bakımı gelmiş. Vay efendim usta bana niye bu masrafı çıkardı? Çok fazla aldırış etmeyin. Yani çok uyanıklar uykusuz kalıyorlar. O yüzden de rüya görmüyorlar, halüsinasyon görüyorlar. Çok uyanık olmamak lazım hayatta. Bazen uyumayı da bilmek lazım.

0: Çok seviliyor bu şarkı, çok.
1: Açıklama yap lütfen.
0: Öbür dünyada da sen yan. Ben bu şarkıyı yarın mesela saat 3'te yayını açtı, radyoyu açtığınızda yayında olacak. Kardeşim Müjdat.
1: Bu dünyada hep yanında.
0: Yıllar yıllar önce bana bu şarkıyı söyledi. Her çaldığımda da aklıma gelir. Buyursunlar bakalım.
1: İnşallah öbür dünyada.
0: Son yarım saatimizdeyiz. Burada bir yoğunluk var, ben o yoğunluk içerisinde yine sizlerle buluşuyorum. Ama şarkılar benim yerime sizlere eşlik ediyor. Şimdi sevenlerin aşıkların tercümanı bir Cengiz Kurtoğlu gider değil mi? Evet. Sevenlerin biraz önce arabayla alakalı, yakıtla alakalı söylediğime de alınmayın, gücenmeyin. Ben sizin için söylüyorum. Anlık çözümler belki sizi bir şeylerden kurtarmış gibi görünebilir ama anlık çözümün bir de ilerisi var. Yani bunu düşünmek lazım. Tedbirli olmak lazım. Önce tedbir, sonra takdir. Ya kar edeceğim derken hiç gerek yok böyle şeylere. Ne yapalım? Hayat zor. Zengin olsam bir dert, fakir olsam bir dert. Olsa bir dert, olmasa bir dert. Değil mi?

0: Artık yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Sizlerden bir ricam var. Bence sizlere söyleyeceğim cümleleri çok iyi dinleyin. Sadece birkaç dakikalığını can kulağıyla beni dinleyin. Ve şu anda mutlaka ki ama mutlaka ki vereceğim telefon numarasına ulaşın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Duyduklarınız doğru. Burası Radyo 2000. Fazla param yok. Fazla peşinatım yok. Fazla biriktiremedim. Benim de bir toprağım olsun. Benim de bir yerim yurdum olsun. Anadan atadan bir şey kalmadı. Kiracılığın ne olduğunu biliyorum. Yarınlarda çocuğuma karşı mahcup olmayayım. Para kazanıyorum, biriktiremiyorum, bir türlü bir şeylerin sahibi olamıyorum diyenlere. Sizlere duyduk. Bakın şimdi yatırımın son adreslerinden bir tanesi Kırklareli Baba Eski. Burada Paşa Mahallesi'nde Paşalar gibi bir projem var. Bakın lokasyon çok güzel. Yakın çevrenizde yerleşim alanları, yakın çevrenizde iş yerleri, yakın çevrenizde bütün imkanlar mevcut. Hızlı tren projesiyle bugün Kırklareli'ye gitmek artık yakın bir zamanda 40-45 dakika. Burayı al, kazanmana bak. Burayı al, sorgulama bile. Neden? Çünkü bugün yer yerinden oynuyor. Bu anonsu benden belki bir daha duymayacaksınız. Fazla peşinatım, birikmişim yok diyenlere 250 bin lirayı bırakın, 200 bin lirayı bırakın, 100 bin lirayı da bırakın arkadaşım. Sadece 79 bin lira peşinatla. Sadece 79 bin lira peşinatla tam 250 metrekare yer veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Gün doğmadan neler doğar dedikleri bu olsa gerek. Yönetim kurulu başkanımızdan böyle bir hamle geldi. 79 bin lira peşinatla yer sahibi yapıyoruz sizleri. Geri kalan kısmını da 20 bin lira 10 ayda ödeyeceksiniz. Tamamı 279 bin lira. 250 metrekare yer sahibi olacaksınız. Vallahi ben yanlış okudum zannettim. 179 bin lira peşinat zannettim. Baktım hayır doğruymuş. 100 bin lira bile değil. Sadece 79 bin lira. Bugün iddia ediyorum. Git bu parayla son model o herkesin işte almak istediği telefonu alamazsın. Ben iddia ediyorum. Git evine bir tane istediğin yatak odasını, oturma grubunu alamazsın. Ben iddia ediyorum. Bu parayla gidip sadece iki yani böyle araba bile alamıyorsun ya. Bir tane bilezik istediğin bileziği bile alamıyorsun. Abi bugün 79 bin liraya yatırım için hiçbir şey yapamıyorsun. Ama bana gelirsen tam 250 metrekare yer veriyorum. Şimdi bu anonsu duyduğun benim pazar günü ücretsiz servisim var. Haftaya gideriz. Yarın bakarız. Vay efendim işte sıra bize de gelir. Hayır. Sınırlı sayıda. O yüzden müsait değilsen şu anda numaranı bırak. De ki ben burayı kaçırmayacağım. Ve yok ada parsel sorayım. Yok işte burayı araştırayım. Amcamın oğlu bu işlerden çok anlar. Abi 79 bin lira peşinatla Radyo 2000 güvencesiyle aracı komisyoncu yok. Kazancımızı paylaşıyoruz. Biz kar etmiyoruz. Biz siz de yer sahibi olun dedik. Bize gelenler, bizi tercih edenlere biz her zaman başımız dik cevap verdik. Senin peşinatın fazla yok. Senin birikmişin fazla yok. Burası Radyo 2000 kardeşim. Burası Radyo 2000 ötesi berisi yok. 0212 925-12-12 Ulaş, pazar günü kaç kişi geleceksin? Hemen söyle, yerini ayırtsınlar arkadaşlar. Sınırlı sayıda yer var. Haftaya gelirim, haftaya gelme kardeşim, bu proje yok. Yarın ararım, yarın arama kardeşim. Yarın zaten sen servislerden yer bulamazsın. Sonra bana gelip, Gökhan az peşinatlı bir yer olsun, uygun bir yer olsun, İstanbul'a da yakın olsun, ulaşımı da kolay olsun, alırken de kazanayım. Ya çoluk çocuğa ev almak hayal oldu bari onlara bir tapu bırakayım diyenler. Bilinçli tüketiciler. Doğru yatırımın toprak yatırımı olduğunu bunun farkında olanlar. Sizlere sesleniyorum. 79 bin lira. Hani bazıları şöyle söyler. Ya bu fiyata bulmuşsun daha hala neyi sorguluyorsun? Biz bir söz verdik bu yola çıkarken. Emeklisi, memuru, işçisi, fazla biriktiremeyeni. Herkese yer sahibi olacağız. Parası olan istediği yerden yer alabiliyor. Parası olmayan, fazla biriktiremeyen Radyo 2000'e gelsin kardeşim. Şimdi 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Hemen ulaş. Evet acele etmeyin demeyeceğim, edin. Fırsat kaçıyor çünkü böyle imkan, ben yıllardır buradayım. Ta 5-6 sene öncesinde biz 20 bin lira 30 bin lira peşinatla yer veriyorduk. Yıl 2026, ben 79 bin lira peşinatla yer veriyorum. O yüzden sana fırsatın kapılarını sonuna kadar araladım. Gel, ben taşın altına elimi koydum. Ya Allah ya Bismillah de, bugün kararlıyım de ya. Bugün benim günüm de. Bugün benim günüm de. 0-212-925-12-12. Müsait değilsen numaranı bırak, arasın arkadaşlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Erteleme erteleme gibi şansın yok. 0-212-925-12-12. Banka yok, faiz yok, kredi yok. Ben de gidiyorum randevu almaya. Pazar günü geliyoruz, şu kadar kişiyiz demeniz yeterli. 925-12-12.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: bugün burada sizler için ben demiştim, sadece siz kazanın diye demiştim. Devam ediyorum. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Telefonlarınızı da hazırlayın. Yetişemedim, keşke gitseydim, keşke yapsaydım, keşkeler fayda etmeyecek. O yüzden sadece birkaç dakikanızı bana verin rica ediyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Radyo 2000'den öyle bir proje geldi ki bu hafta sonuna özel. Yani bu hafta sonuna özel, bakın, değerlendirebileceğiniz çok fazla bir zaman yok. Karar vereceksiniz, ya kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Şimdi öncelikle şunu rica ediyorum. Lütfen kendinizi bir kontrol edin. İşiniz gücünüz varsa pazar günü gelemeyecekseniz aramayın. Pazar günü gelecek olan kişilerin yerlerini boşuna almayın. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Hani arayanlardan şunu istiyorum. Biz pazar günü şu kadar kişi geleceğiz, yerleri görmek istiyoruz. Şimdi biz fazla para biriktiremedik, fazla peşinatımız yok, fazla gelirimiz yok. Ama bir dikili ağacımız olsun, bir yerimiz yurdumuz olsun diyenlere bugün duyacağınız bu anons sadece özel bir anons. Ve bu pazar günü gelip değerlendirebileceğiniz tek bir fırsat var. Bu pazar akşamı olay bitmiş oluyor. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Ben de randevuları alıyorum. İnanılmaz bir yoğunluk var. Sınırlı sayıda yer var, o yüzden acele edin. Sadece 79 bin lira peşinatla. Bakın, 500 bin lira değil, 300 bin lira değil, 250 bin lira değil, 100 bin lira değil. Sadece 79 bin lira peşinatla Kırklareli Babaeski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir kampanya. Bakın, yakınlarımızda, yani 1-2 kilometre etrafımızdaki olanları söylüyorum. Fabrikalarından tutun yerleşim merkezine, okuluna, camisine, insanların hayatını devam ettirdiği ihtiyacı olan her şey bu kadar mevcut. Ulaşımından hiç bahsetmiyorum. Artık İstanbul'a ne kadar rahat her tarafa ulaşabiliyorsanız, Kırklareli biliyorsunuz ki hızlı tren projesi bittiğinde 40-45 dakika. Uzak diye bir şey yok. 4 mevsim git. Al şu anda etrafını çevir. Hobi bahçesi olarak kullan. Ve tamamı 250 metrekare. Sadece 79 bin lira peşin. Diğer geri kalanını bankaya bulaşmıyorsunuz. Kredi çekmiyorsunuz. Faiz uygulaması yok. Ayda 20 bin lira. 10 ay elden taksitle. Ya benim peşinatım az olsun, taksidimi bir şekilde öderim diyenler. Sizi duyduk, hatta üzerine biz ek yapıyoruz. Hem peşinatınız az olsun, hem taksidiniz uygun olsun. Vade farkı, faiz uygulaması yok. Banka yok. Kredi yok. Radyo 2000 sizinle kazancını paylaşıyor. Ve bugün ben yer alamadım, bana bir imkan olmadı da ben de bir yer sahibi olayım, bunu artık kimseye söyletmek istemiyoruz. Yönetim kurulu başkanımız çıldırdı. Ben de gaza geldim. Bakın, şu anda sizin için buradayım. Ben şu anda sizin için buradayım. 0-212-925-12-12. Ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Bakın, keşkeler hep pişmanlıktır. Faturayı zamanında yatırmadın, keşke yatırsaydım cezaya girdi. Otobüse zamanında binseydim, keşke otobüs kaçtı gitti. Keşke zamanında Gökhan'ı dinleseydim diye diyenlerden olmayın, demeyin. Bugün 79 bin lira size vereyim. Gidin evinize istediğiniz bir koltuk takımını alamazsınız. Eşinizin koluna bir bilezik alacağınıza, gelin ben size 79 bin lira peşinatla 250 metrekare yer vereyim. Abi düşünme, sorgulama. Bugün ben sana akmaz, kokmaz, değer kaybetmez, imalatı olmayan sebze meyve değildir ki bu zamanı geçsin, bozulsun, sana zarar ettirsin. Alırken de kazan, beklerken de kazan. Radyo 2000'e sen gönül verdiysen, yatırım için Radyo 2000'i tercih ettiysen, sadece 79 bin lira peşinatla ben size sadece 250 metrekare yer veriyorum. Bu kadar basit. 0-212-925-12-12. Sınırlı sayıda yer var, çok talep var. Servisten yerini ayırt. Vallahi kararını ver. Beni aradığında sadece şunu söyle: biz şu kadar kişi geliyoruz. Ya birçok kişiyle ben randevu aldım, görüştüm, tanıştım. Yerler bizim. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bugüne özel bir anons. Bu pazar akşamı değerlendirebileceğin son fırsat. Tekrarı yok. Tekrarı yok bu kazancın, tekrarı yok. Sonra deme de bitkili ağacım yok. Sonra deme benim çoluğum çocuğum ne olacak. Gençler, bugün ya ne kadar güzel, Gel abicim, son model bir cep telefonu alamayacağın paraya peşinata, ben sana 79 bin lira peşinatta 250 metrekare yer diyorum. Radyo 2000 güvencesiyle. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Ulaş, çok müsait değilsen numaranı bırak de ki ya bana da bir yer ayırtın. Ne zaman müsaitsen o zaman arayalım. Şimdi ben de randevu almaya gidiyorum. Herkes telefon başına. Bu fırsat bayram yeri gibi olsun istiyoruz. Bu fırsat sizin için. 925-12-12
1: Tanıtıcı reklam.
0: Gelip göreceğim de. 925-12-12

her sabahım. Sensizlikle doluyor her akşamım. Nasıl söylesem bilemedim aşkımı. Bir ben biliyorum. Yürek

0: Tanıtıcı reklam.
1: Patron bu sefer gerçekten çıldırdı. 79 bin TL peşinat getirin, Baba Eski Paşa Mahallesi'nde 250 metrekare tapunuzu götürün. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Evet, bu fırsatı ilk defa bugün duyuyorsunuz ve dikkat, pazar akşamı sona eriyor. Patron bu sefer gerçekten çıldırdı. Yepyeni proje, yepyeni kampanya, ilk defa açıklıyoruz. Bugüne kadar yatırım yapmak isteyip de yapamayanlar, benim daha dikili bir ağacım bile yok diyenler, çocuğum için bugüne kadar bir şey yapamadım, onun geleceği için benim de bir toprağım olsun diyen anne babalar, dikkatlice dinleyin. Ne iş yapıyorsanız bırakın yetişin. Çünkü devamı yok, sınırlı sayıda. Baba Eski Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir kampanya. Tam 250 metrekare araziler ve şimdi sıkı durun. Önce tapunuzu alıyorsunuz, E-Devlet'te görüyorsunuz. Tapunuzu adınıza görüyorsunuz. Sonra 79 bin TL peşinatınızı ödüyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Önce tapu, sonra 79 bin TL peşinat. Peki kalanı sadece 10 ay. Ayda sadece 20 bin TL. Hesap ortada. 79 bin TL peşinat, 10 ay 20 bin TL taksit. Toplam sadece 279 bin TL. Peşinatım az. Büyük para biriktiremiyorum. Ama ayda 20 bin TL taksidi rahat ödeyebilirim diyorsanız bu kampanya tam size göre. Ama unutmayın, bu fiyat, bu peşinat, bu taksit sadece bu pazar akşamına kadar geçerli. Pazar günü ücretsiz servislerimiz var. Hemen arayın. 0-212-925-12-12. Bir daha söylüyoruz. 79 bin TL peşinatı getirin, 250 metrekare tapunuzu götürün. Baba Eski Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir kampanya. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. 0-212-925-12-12. Tekrar ediyorum. 925-12-12. Sizlerden bir ricam var. Şu anda sadece ben pazar günü gelmek istiyorum, bu yerleri görmek istiyorum diyenler arasınlar. Ben düşüneceğim, ondan sonra karar vereceğim diyenler sizler için değil. Fırsatı kaçırmayıp ben de kazancıma kazanç eklemek istiyorum diyenlere sesleniyorum. Lütfen boş yere arkadaşları meşgul etmeyin. Zaten yoğunluk var. Evet, ben bu pazar günü geleceğim, göreceğim diyenler, özellikle siz randevunuzu alın. Ben düşüneceğim diyenler, bekleyin ki başka fırsat sizi yakalasın diye. Evet, fırsat gelir ama beklemez. O yüzden hemen şimdi 0-212-925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'de Selda ile Sevgi'ye yolculukta. Bizleri dinlemekte olan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyiliklerinizi versin. Hayırlı cumalarınız olsun. Yine bir cuma günündeyiz ve cuma mübarek cuma gününün hayırlara, güzelliklere, mutluluklara ama her şeyden ötesi sağlıklı, huzurlu, bereketli günlere vesile olmasını diliyorum. Efendim Selda ile Sevgi'ye yolculukta istek saatindeyiz. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan bize yazabilirsiniz. Ama onu birazdan paylaşacağım. Paylaşım yapmadığım şu anda aklıma gelmiştir. Ne yapıyoruz? WhatsApp hattımızdan yazmaya başlıyoruz. Neydi WhatsApp hattımız? 0540 606 2000. 0540 606 2000. En güzel şarkıları, en güzel duyguları Radyo 2000 aracılığıyla tüm dünyaya haykırmak isteyen siz güzel insanlar. Duygularınızı, sancılarınızı bizimle beraber dünyaya haykırmaya hazırsanız şayet istekler yazılmaya başlasın. Yalnız değilsiniz. Kalbi kırık olan, canı acıyan, bu dert geçer mi diyen herkese sesleniyorum. Geçecek, geçecek. Bu kabuslar, kötü günler bitecek. İyi günler sizin olacak. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Sizi seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Olur mu?

Com.tr sayfasına giriyoruz. Önce takip, sonra son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Bu arada ben Selda Çalcı. Instagram sayfam da Selda Çalcı.

dedikodu yapanlar, size de hayırlı cumalar demiş. Bu arada 79 bin lira peşinatla bugün arazi veriyoruz, haberiniz olsun.

11 şube olarak Radyo 2'ne kulak veriyoruz demiş Reşit. Pardon, 21 yazıyor sonra da, hangisi bilemiyorum ama. Bak şimdi şarkıya, bak şarkıya.

sevgili Onur'a selamlarımızı yolluyoruz. Arnavutköy Yaycı Tekstil'den sevgili Yunus Duman. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum demiş. Bülent Ersoy isteği var. RMC Cüzdan'dan sevgiler hoş geldiniz demiş Nihat Kılıç. Abdullah Hey Ahmet Kaya istiyorum. Abdülrahman Ahmet Kaya istiyorum. Beysan Tekstil'den Serap Bülent Ersoy'u istiyorum. Mervan Ütü sevgili Fırat Ahmet Kaya istiyorum demiş. Resul Uygar Doğan'ı istemiş. Majör Global Tekstil'e selamlar yolluyor.

bir Ahmet Kaya şarkısı dinletmek istiyorum. Ahmet Kaya istekleri çok hızlı bir şekilde gönderilsin. Nereden? Instagram sayfamız radyo2000.com.tr ya da WhatsApp hattımız 0540 606 2000. Ben Selda Çalcı. Şahsi Instagram sayfam da Selda Çalcı. Son paylaşımın yorum kısmına istek

Zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi, insanları düşün anne.

değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında.

0: Yaklaşık 5 yıl öncesi bu radyoda ayda 1000 lira taksitle 5000 lira peşinatlı araziler sattı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O dönem birçok kişi dedi ki böyle bir şey olamaz, böyle bir şey imkansız. Ama inanıp gelenler bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Böyle bir fırsat 3 senede 5 senede bir karşınıza gelir. Ve işte öyle bir fırsat bugün bizi dinleyen siz güzel insanlara sunuluyor. Şimdiki kampanyada bir de şöyle bir olayımız var. Sınırlı sayıda kişi alıyoruz. Çünkü talep çok. O yüzden elini çabuk tutan, önce davranan kazanır. Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde 79 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle 250 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezdiriyor, yemek ısmarlıyor, çay kahve ısmarlıyor, kapınıza kadar bırakıyoruz. Sizi kapınızdan alıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. 79 bin peşin, ayda 20 bin lira taksit, sadece 10 taksitle siz de 250 metrekare arazi sahibi olmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yönetim toplantısında özellikle üstüne basarak bu indirimi ben istedim. Aslında yönetimdeki arkadaşlar şu anda bu indirimi kabul etmedi. Ama şu dönem biraz hareket gelsin. Birileri bir şekilde toprak sahibi olsun. Biz de sürümden kazanalım. Evet, Radyo 2000 gücüyle bir günde belki de yüzlerce arazi satılacak. Ama oraya önce gelen yerini seçecek, yerini alacak. Şimdi anneler babalar, sizlere sesleniyorum. Ya da genç delikanlılar, çeyiz hazırlayanlar ya da gelecekte evleneceğim insana güzel şeyler yapmak istiyorum diyenler. Bakın, bugün 79 bin lira bir buzdolabı fiyatı ya da bir çamaşır makinesi fiyatı. 79 bin peşinatla, yanlış duymadınız, 79 bin peşinatla ayda 20 bin lira taksitle tamamı 279 bin liraya Baba Eski'de 250 metrekare arazi veriyoruz. Yalnızca ve yalnızca iki servisimiz gidecek. Bu iki serviste yerinizi ayırtmak için beklemeyin. Hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212. Bu kampanyaya dahil olmak istiyorsunuz ama şu an müsait değilsiniz. Bir çağrı bıraktığınız takdirde kampanyaya dahil olacaksınız. Evet, 0212 925 1212. Anneler, kolunuzda bir bilezik mi taşımak istersiniz? Evladına geleceğinde güvenebileceği bir arazi mi bırakmak istersiniz? Evet, bir bilezik mi, yoksa geleceğe dair hayalleri güvencesi olması mı? Ben çektim evlatlarım çekmesin diyenler, yalnız olan bayanlar, eşinden fayda görmeyen, çoluğu çocuğu için bir şeyler yapmak isteyenler, yıllardır arazi almak istiyorum ama peşinatım yok diyenler. Bu kampanya kaçmaz, burada yer kalmaz. Acele edin. 0212 925 1212. Bu pazar akşamına kadar geçerli. Bu kampanyadan faydalanmak için çağrı bırakın. 0212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925 1212.

0: 96 Radyo 2000.
1: Özellikle tekstilci kardeşlerime önemli seslenmek istiyorum. Bakın böyle bir kampanya bir daha karşınıza çıkmaz.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, 79 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle Baba Eski'de 250 metrekare arazi veriyoruz. 79 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hemen şimdi arayın, kampanyaya dahil olun. Sınırlı sayıda kişi alacağız. 0212 925 1212 925 1212.
2: Tanıtıcı reklam.

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Radyo 2000. Selda ile

0: 90.6 Radyo 2000.
1: Evet, bu saatlerde ne diyorduk? Merzifon ARS Tekstil'den Burak. Aşkın olayım.

Sevda Hanım merhaba. Sizi her gün dinliyoruz. Ankara'dan kardeşim, Tekirdağ'dan kader mahkumu olan kardeşime demiş. Tekirdağ Kartepe'ye armağan ediyorum. MD Tekstil'den Muzaffer, elemanlarım için bir şarkı istiyorum. Elmas İzmirli, Benim Herif şarkısını çalarsanız çok mutlu olurum. Zonguldak Devrek, Çay Cuma, Perşembe, Nebioğlu, Karapınar beldeleri, Karasal yayın istiyoruz. Oh, ben de istiyorum. Lütfen bir frekans, bir yayın verin artık. Evet, Tekirdağ Karatepe'deki Volkan Öztürk'e armağan edildi sıradaki şarkımız. Aydoğan Tekstil'de çalışan tüm arkadaşlarıma, Ali abi, Nuray ablam, Ayşe ablam ve tüm arkadaşlarıma

0: bak ya, eşimle şu anda karşılıklı kahve içiyoruz ömrümle. Ataşehir'den Gülbahar Şiranlı. Çok sevdiğim eşime sen benimsin, ben seninim istiyorum demiş.
1: Sevgiye yolculuk.

0: Bugünü bayram günü ilan edelim mi? Bugün harekete geçenler yıllar boyunca bana dua edecek.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, inanılmaz bir kampanya. Baba Eski'de merkeze 5-10 dakika mesafede 250 metrekare araziler, 79 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Sadece 10 taksit ödüyorsunuz, tamamı 279 bin liraya 250 metrekare arazi sahibi oluyorsunuz. Baba Eski'nin Paşalar Mahallesi'nde Paşalar gibi bir kampanyaya katılmak için acele etmeniz gerekiyor. Çünkü elimizde sınırlı sayıda yerimiz var. Sadece 2 otobüs götüreceğiz ve bu otobüste bugün şu anda yerini ayırtanlar önceliği kazanmış olacaklar. Baba Eski'de 250 metrekare köye 10 dakika mesafede köyün okulu var, köyün muhtarlığı var, köyün marketleri var ve ne diyoruz, 250 metrekare bir araziden, yatırımlık bir araziden bahsediyoruz. 79 bin peşinat. Yönetime bu hafta ben ısrar ettim. Acele etmeniz gerekiyor. Yoksa siz düşünüp karar verene kadar bu yerler bitecek. Bakın, almak zorunda değilsiniz. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz. Gelin, gezin, görün. Beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. 0212 925 1212, 925 1212. Bu radyoda 20 bin liraya, 30 bin liraya arazi alanlar bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Daha önce Arnavutköy için söyledik. Daha önce Esenyurt için söyledik. Daha önce Silivri için söyledik. Bundan 20 yıl öncesi Esenyurt'a gidenler ben burada yaşayamıyorum diyordu. Esenyurt şu anda bir şehir şekline geldi. Yarınlarda bir güvenceniz olsun, çoluğunuz çocuğunuz adına bir yatırımınız olsun istiyorsanız bugün bu kampanyaya dahil olun. Şu anda görüşemezseniz bile mutlaka çağrı bırakın. Arkadaşlarımız size müsait olduğunuzda dönsün. Kampanyaya dahil olun. Baba Eski'de 250 metrekare arazi, merkeze 10 dakika mesafede, evet, 79 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle, 300 bin yerine 279 bin lira, ayda 20 bin lira taksitle ve sadece 79 bin peşinatla. Bugün 79 bin liraya bir televizyon alıyorsunuz. Bugün 79 bin liraya bir cep telefonu alamıyorsunuz. Bir bilgisayar alamıyorsunuz. Bir koltuk takımı alamıyorsunuz. Biz size 250 metrekare arazi veriyoruz. Sadece elini çabuk tutanlar bu kampanyaya dahil olacak. Bu pazar akşamına kadar fırsatınız var, zamanınız var. Hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212. Hafta sonu ben de oradayım. Bekliyorum. Gelin, gezin, görün. Beğenirseniz alın.
1: Tanıtıcı.
0: Gelin bir kahvemizi için. 925 1212.

0: döneminde abla çok, abla çok. Bizim bir ablamız var. Bizim bir ablamız var. O da Selda abla.
1: Selda ile sevgiye yol.

Vallahi şaşırdım. Adını bile bilmediğim, gerçekten bilmiyorum kız ben onun adını. Yani olayı hala algılamakta zorlanıyorum. Ama bence gereksizler gereksiz davranışlar yapmışlar. Tehlikeli demek ki, uzak durmak lazım. Benim içim dışım birdir. Bir kişiyle ilgili herhangi bir şey düşünüyorsan bunu yüzüne de söylerim. Ayakkabı camiasından sizi çok seviyoruz. Muhammed bizim için.

doğru ilerlerken türkü isteklerinizi göndermenizi bekliyorum. Türkü saati başlasın, dağılalım. Her moda tekstil Ömer Ahmet Kaya'dan istiyorum demiş. Kecerdem Ölesim Geldi şarkısını istiyor ama adını söylemiyor.

bugün beni sinir etmek için elinden geleni yapan bir grup var. Yani böyle toplanmışlar bir arada. Biz bugün delirtelim, başım dönüyor ya. Ben sinirlenince başım dönüyor. Niye böyle oluyor? Bakın şimdi bir beyefendi bana nasıl bir mesaj yazmış, size okuyayım. Selda ablacığım, çok büyük ayıp ettin. Selda ablacığım dedik, seni adam ve insan yerine koyduk. Ne mesajımı okudun ne de istediğim şarkıları yayınladın. Sen bana göre burnu havada kibirli birisin. Bana diyor, bana. Tövbe estağfurullah. İnsan ve adam seçiyorsun. Beni ve benim gibileri insan ve adam yerine koymuyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Bak Hüseyin yazdı. Asla öyle değilsin Hüseyin Demir. Yani bana mesaj yazan dinleyicilerin hiçbirini tanımıyorum. Nasıl adam seçeyim? Kalbimi kırdın, sana hakkımı helal etmiyorum. Ya mahşer gününde iki elim iki yakanda demiş bana Mahmut. Abi başım dönüyor ya. Hani gülücük attım, dedim ki gırgıra vurayım. Peşinden yazmış, çok komik, işine gelmiyor. Gülersin öyle. Hey dostum.

0: sen hayırdır?
1: Şimdi türkü dinleme zamanı. Şimdi türkü dinleme zamanı. Selda ile sevgiye yolculuk.
2: Allah'ınıza kurban, Allah'ınıza kurban. Ne mesajlar, ne mesajlar. Onun kafası güzel bence diyor Necmettin, ayakkabı tamircisi. Çekmeköy Madenler Tekstil'den Uğur Tekstil. Size selam var Ali Kaya. Sağ gitsin bacım, sağ gitsin demiş. Güldürdünüz beni ya. Neler var neler de. Aymakop Ayakkabıcılar sitesinden Hüseyin Demir, mezleke istiyorum. Abdurrahman abi göbek atacakmış. Oğuz Usta'ya, Aliye ve Mahir'e.

0: İki dakikanızı istiyorum. Bakın, bu anonsu bütün kuralları bozarak sizin için yapıyorum.
1: Tanıtıcı ve
0: özellikle tekstilci kardeşlerimiz, dul bayanlar, yalnız bayanlar ya da genç delikanlı olup da güvenebilecek kimsesi olmayan, yarın nasıl evleneceğim diye endişe duyan kardeşlerimiz, sizlere sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare araziler bu hafta sonuna kadar 79 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle, tamamı 279 bin lira ve sadece 10 taksitle ödeyeceksiniz. Merkeze 10 dakika mesafede bir yer, TOKİ konutlarına 10 dakika mesafede bir yer. Geleceğe dair bir yatırım yapmak istiyorsanız altınla dövizle hayallerinize kavuşamazsınız. Bakın, bu kampanyayı ben ısrarla yönetime bastırdım. Bu pazar sonuna kadar bu kampanyayı başlattım. Kazanmak isteyen, köşeye bir güvence bırakmak isteyen herkese sesleniyorum. Geleceğe dair sizin de bir güvenceniz olsun. Yarınlarınızda sizin de tutunacağınız bir dalınız olsun. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

Eskimeyenlerden. Çağlar Çirko'dan Selvi, tüm çalışanlara Hülya Polat'tan bir şarkı istiyorum demiş. Kolay gelsin Selda ablacığım. Sportman Tekstil'den Serap, Ahmet

0: insanın kalbi acıyor değil mi? Diyor ki belki seversin. Belki de dünyadaki en zor duygulardan birisi karşılıksız aşk. Deli divane seviyorsunuz ama karşı taraf sizi sevmiyor. Kötü bir duygu. Ya da tam tersi, deli divane sizi seviyor ama siz karşı tarafı sevmiyorsunuz. Yani bu da yaşanabiliyor. Karşı taraf sizi zalim, hain ilan ediyor ama gönül bu sevmiyor ki. Zorlu olmaz ki, değil mi yani? Efendim saatler 17.49 ve haftanın, hatta yılın, belki de yılların kampanyası var şu anda.
1: Tanıtıcı ve.
0: Özellikle genç delikanlı kardeşlerime seslenmek istiyorum. 20 yaşında, 22 yaşında, 30 yaşında olup da geleceğe dair güçlü olmak isteyen, çalışan, çabalayan, yarınlarda kimseye muhtaç olmadan güçlenmek, zengin olmak istiyorum diyen kardeşlerimiz. Çeyiz hazırlamak ya da altın döviz biriktirmekle hayallerinize kavuşamazsınız. Yatırımda yıllar boyunca yapılan araştırmalarda en fazla toprağa yatırım yapanlar kazandı. Siz de bunlardan biri olmak istediniz, hep dediniz ki peşinatlar çok yüksek. Biz yer almak istiyoruz, taksitler ödeyebiliriz ama düşük peşinat istiyoruz. İşte bunu uyguladık. Baba Eski Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir kampanya. 79 bin peşin. Ayda 20 bin lira taksitle, sadece 10 taksitle 250 metrekare arazi veriyoruz. Öyle dağın başında değil, yerleşime 10 dakika mesafede, yeşillikler içerisinde, misler gibi bir ortamda, Baba Eski'de. Trakya'nın en çok tercih alan yerleşim yerlerinden birinde sizin de yeriniz olsun istiyorsanız 0212 925 12 12, 925 12 12. Anneler, babalar, yıllar boyunca çok çektiniz. Bugünlere gelene kadar bir sürü borç ödediniz. Bugün artık karar verip çocuğunuzun yarınlarda bunları yaşamaması için, okuyan çocuğuna yarın üniversite eğitiminde destek olsun diye, çocuğunu evlendirirken bir güvencen olsun diye, sen de 79 bin peşinatla arazi sahibi olmaya hazır mısınız? Hadi o zaman, hadi hemen şimdi arayın. 0212 925 12 12, 925 12 12. Neden hemen şimdi? Şöyle söyleyeyim, bu hafta sonu pazar akşamına kadar geçerli kampanya. İnanılmaz yoğun talep var ama biz sadece 2 otobüs gideceğiz. Bu otobüslerin koltukları dolmak üzere. Bu koltuklardan birinde siz de oturup kapınızdan alınıp yerlerimiz gezdirilip çay, kahve, yemek ısmarlayıp kapınıza bırakılmak istiyorsanız hemen şimdi arayın. 0212 925 12 12, 925 12 12. Bugün gidiyorsunuz, bir cep telefonu alıyorsunuz. 79 bin liraya sıfır cep telefonu alamıyorsunuz. Bakın, son model bir cep telefonu almak isteseniz 150 bin lira. Hayatınızı, kaderinizi değiştirmek için bugün ilk adımı atın. Geçmiş yıllarda aynı şeyleri Arnavutköy için söyledik. Adım atmadılar, bugün çok pişman oldular. Kazanan siz olmak için bugün harekete geçin. 0212 925 12 12. Yılın kampanyası. 79 bin peşinatla arazi veriyoruz. 925 12 12. 925 12 12. Ve ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Değil mi gönül? Ah gönül, ah.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitim öğretmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
2: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

0: yapılsa bulmaz mı? Mesele gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapılmaz. Mahalle zarar olmuyor. Yani bizim mahalle gelmesin. Evet. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona başlıyor.
1: Radyasyon Show.

Efendim öncelikle hayırlı cumalar, herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Abladan mikrofonu devraldık, kendisine selam olsun. Yoldasın değil mi abla şu anda? Hayırlı yolculuklar. Bu şarkıyı duyunca ne geliyor aklına? Selma ablanın kahkülleri değil mi? Nasıl yanmıştı onlar? Acayip bir. Kadıncağız orada. O ateşten kurtulmaya çalışıyor. Siz onu ateşten kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama kadını dövdünüz yani. O da gıkını çıkarmıyor değil mi? Bak o kısma enteresan zaten. Saçları yanıyor Selma ablanın. Tutuşuyor saçları. Babaannesi var yanında. Babaannesi kalkıyor. Kafaya vuruyor birkaç tane, sönmüyor. Sonra Selda abla kalkıyor. Selda abla söndürüyor ama. Efendim bugün 90'lar ve 80'ler de yapalım. Böyle sosyal medyada yapay zeka

hikayem var, doğduğum zamanki hikayem. Beni var ya bu kundağa saramamışlar, biliyor musunuz? Babam giriyor bebeklerin olduğu bölüme. Hemşire soruyor, hadi bulun çocuğunuzu diyor. Tabii cam var önünde, oradan bakıyorlar içeriye. Babam diyor ki buldum, bu benim çocuğum kesin diyor. Aa diyor, nereden bildiniz? Ya kundak bitmiş belli, masa örtüsüne sarmışlar beni. Şaka yapmıyorum, kareli masa örtüsü. O günden bugüne ve takım elbise falan filan benim için hikaye arkadaşlar. Ha, giydiğim zaman yakışmıyor. Yakışıyor tabii ki ama bana göre değil ya. Yemin ediyorum 80'ler yaptım. Bak eşofmanla benim fotoğrafımı yaptı. Bir tek saçlar farklı. Geri kalan aynı abi. Yalnız oradaki ayrıntı da şu. Artist olmak için evden kaçanlar var ya. Onlara benzemişim ben. Neyse efendim, herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Bugün 80'ler 90'lar yapıyoruz. Keyifli program olması dileğiyle Radyasyon Show başladı. Herkes bir kez daha hoş geldi. 546-106-2000 WhatsApp hattından mesajlar gelsin. İlk şarkımız geliyor. O halde son 2-3 ver bakalım.

Türk versiyonunu çıkardılar biliyor musunuz? Şeri şeri lady, bu ne biçim kedi, bütün eti yedi, insafsız kedi. Selam Kerem, 90'ların en meşhur konusu olan bir program yapalım demiş. Tamam yapalım. 90'larda evde olan ama günümüzde olmayan şeylerden bahsedelim. Hakan Çetinkaya Şişli'den göndermiş mesajı. Tamam yapalım abi. Mesela artık anne terliği yok arkadaşlar. Var da bu yeni çıkan anne terlikleri çok hafif. Daha önceki anne terlikleri fırlatıldığı an itibariyle baygınlık geçirtiyordu değil mi? Mesela tuvaletlerde takunya vardı eskiden. Şimdi kaldırdılar onları. Tuvalet telliği böyle plastik bir hale geldi. Eskiden tahtaydı o. Mesela çocukken bir kere giydim. Tuvalete gidene kadar altıma kaçırdım. Çok ağırdı çünkü. Vallahi billahi lazımlığım vardı. Yemin ediyorum ufaktım o zaman, yeşildi. Şimdi öyle bir şey yok evlerde. Bir de böyle dantel mantel örüp her şeyi böyle onunla bir şekilde süslüyorlardı, hatırlıyor musunuz? O da yok. Marley'ler vardı yerde, Marley. Ulan hepsini söyledim, Allah kahretmesin beni ya. 90'lardan özlediklerinizle alakalı yapalım. İşte evinizde olabilir, dışarıda olabilir. O döneme ait olabilir. Bunları bana yazın, tamam mı? Bekliyorum efendim. Lazımlık deyince niye güldün Gülcan? Senin de mi vardı? Valla benim yeşildi biliyorum ya. Ara ara onu kafama takıp askercilik oynardım ama temizken. Şafak Beton'dan değerli Kemal abime buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Çok sevdiğim bir ailedir he. Kemal abim, çok severim onu. Yolda yine denk geldin Kerem demiş. Seni dinleyeyim de birazcık ufkum açılsın demiş. Estağfurullah abi. Selam olsun bütün çalışanlarınıza. Mesajları bekliyoruz efendim. 540-606-2000. WhatsApp hattı üzerinden mesajlar gelsin. 540-606-2000. Bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. O döneme ait, 90'lara ait özlediğiniz neler var? Bak evinizde olabilir. Çok güzel bir konu. Bravo. 90'lar deyince özlem geliyor akla değil mi? Özlediğimiz şeyler geliyor akla. Danteller falanlar, marleyler. Bir de çok enteresan, üzerinde kırmızı, oranj, bej rengi bir perde vardı, hatırlıyor musunuz? Abi 90'lara 80'lere ait filmler izliyordum. Yemin ediyorum herkes de varmış lan o. Bekliyorum efendim mesajları. 540-606-2000 WhatsApp'tan gelsin mesajlar.

0: Bakalım bunu hatırlıyor musunuz? Ara ara çalıyorum ben bunu ya. İnstüntünün anunçine aaa. Şarkı öyle valla. Ne diyor bilmiyorum. Sövüyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tam fon müziği olacak şarkı. Baksana bak. Efendim herkese merhabalar. Radyasyon şovu başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 90'lardayız. Ve Morikante. YKK ile sizlerle. Demiyoruz da birazdan gelecek bu abi, bekleyin biraz. Mesajlar var, okuyacağım. Abi artist olmak için evden kaçtığın fotoğrafı çok merak ettik diye gelen bir mesaj var. Birkaç tane gelmiş. Dostum Radyasyon Kerem Instagram hesabı. Babanızın ayrını bir de takip edin ya. Yemin ediyorum 2000'lerde geziyorum ha. Şimdi dostlar, dev bir kampanyamız var. İyi dinleyin ama. Bu herkesin alabileceği bir imkanla bu pazar gününe kadar sürecek bir kampanya. Çok kısa süreli. Öyle IBAN falan filan istemeyin kurban olduklarım. Geleceksiniz, araziyi göreceksiniz, tamam mı? Bak IBAN yok. Gel araziyi gör. Ona göre biz zaten servislerle götürüyoruz, gezdiriyoruz, yerleri gösteriyoruz. Alsan da almasan da geri getirip aynı noktaya bırakıyoruz. Herkes faydalanabilir. Bugün sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz ya iş yerinde. Ya bizim toprak neyimize? Biz toprağı sadece öldüğümüz zaman mezarda görürüz diyenler. Vallahi sizin için bak. Yemin ediyorum. O yüzden çok dikkatli dinleyin. Şok bir fiyat. Hatta şöyle söyleyeyim. Patron bu sefer hakikaten çıldırdı. Yemin ediyorum ya. Üst üste 10 kere okudum. Ulan bak yanlış okumayalım. İnsanları yanlış yönlendirmeyelim. 10 kere okudum, 10 kere. Hatta ekran görüntüsü alıp yapay zekaya attım. O da dedi Kerem dedi doğru yazılmış dedi. Ona göre anlatıyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi dostlar burası Baba Eski'de. Paşa Mahallesi'nde. Burası bir mahalle. Baba Eski Paşa Mahallesi. 79 bin getirene toprağı veriyoruz efendim, bilginiz olsun. 250 metrekarelik tapunuzu götürüyorsunuz. Şimdi dostlar, burası tabii ki geleceğiniz için. Burası evlatlarınız için. Artık bunları biliyorsunuz. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum papağan gibi. Burası senin hayatını kurtaracak. Bak göreceksin. Baba Eski sürekli gelişiyor. Deprem riski yok. Fay hattı yok. Baba Eski'ye çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bakın araştırın Google'dan, yapay zekaya falan sorun. O söyleyecektir size. O yüzden Baba Eski diyoruz. Ve Baba Eski'de bu arazi satışlarıyla, toprak satışlarıyla inanılmaz büyük bir gelişim var. Bilginiz olsun. Burası dediğim gibi Paşa Mahallesi. 79 binini getiren araziyi götürür dostlar. Bu pazar günü bu kampanya sona eriyor. Hakikaten patron çıldırdı diyoruz. Yeni bir projedir. 79'u verdin, hemen tapunu alıyorsun. Geri kalan kısmını da 10 ay vadelendiriyoruz. 10 ay boyunca aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Toplamında ödediğiniz miktar değerli dostlar 279 bin lira. Bakın vallahi billahi bir cep telefonu parası. Bir tane telefonum var, bozulmasın diye elimden ne geliyorsa yapıyorum. Bakın net söyleyeyim, bozulursa bir toprak parası veremem. Bir cep telefonu parası ya. Yapmanız gereken tek şey hemen 0212 925 1212'ye çağrınızı bırakın. Randevunuzu oluşturun. Pazar gününe kadar yetişen alıyor kardeş. Yetişen toprağı görüyor. Yetişen toprak sahibi oluyor. 79 bin peşinatım var. Geri kalan kısmını 10 aya bölüyoruz. Aylık 20 bin lira ödüyorsunuz. Buzdolabı alır gibi. 10 ay 20 bin 20 bin vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Toplamında 279 bine bu toprağa sahip oluyorsun. Ve değerli dostlar şunu da hatırlatayım, 250 metrekaredir bilginize. Paşalar Mahallesi, yer Baba Eski, deprem riski yok. Burası çok sağlam gelişiyor. Bakın şey de geçiyor, nedir onun adı, hızlı tren vesaire, buralardan geçiyor abi. Yani burayı kaçırmayın. Böyle bir imkan bir daha karşına asla ama asla çıkmaz. Özellikle cuma günü sizlere sunulmuş olan bir kampanya. Bu pazar bitecek, bu pazar gününe kadar yetişen alıyor abi. Kupon kampanya. Dinleyenler şanslı şu anda. Vakit kaybetmeden IBAN falan filan istiyorlar. Özellikle böyle kupon kampanyalar çıktığında. Hayır efendim. Yeri göreceksiniz. Yeri sizlere tanıtacağız. Bizlerle geleceksiniz. Yerleri göstereceğiz sizlere. Alsan da almasan da aynı noktaya geri getirip bırakacağız. Sözleşmelerinizi yapacağız. Tapu dairesine gideceğiz. Tapunuzu teslim edeceğiz. E-Devleti'ne girip kontrol edeceksin. Bakacaksın orada hakikaten bir tapu var mı? Yani baba eski Paşa Mahallesi'nde 250 metrekarenin arazisinin sahibi miyim diye bir bakacaksın. Ondan sonrasında kardeşim evine gideceksin. Artık bir toprak sahibisin. Bunun özgüveni içerisinde yaşayacaksın. Çünkü geleceğini garanti altına aldın. Hep söylüyorum. Krallık gibidir. Zenginlikte, fakirlikte. Dededen babaya, babadan oğluna geçer. Ben böyle bir şey yaşamadım. Dedem zengin değildi ama babam bir dönem çok zengin oldu. Yatırım yapmadı bu adam. Vallahi bak geçtiğimiz günlerde konuştuk. Diyor ki keşke diyor o arazileri, o toprakları, o arsaları, o evleri keşke alsaydım oğlum diyor. O zaman vardı, her zaman geleceğini düşünüyordum diyor. Biz de hani gönlü hoş olsun diye baba senin sağlığın yeter. Biz taşı sıksak suyunu çıkartırız diyoruz ama içimiz kan ağlıyor, Kur'an çarpsın. Bak, yemin ediyorum sana. Kardeşim bugün yatırım yapmazsan yarın öbür gün evladın sıkıntı yaşayacak. Yarın öbür gün ailen sıkıntı yaşayacak. Bak benden söylemesi. Bugün yatırımını yapmazsan onlar zorluk yaşayacaklar. Siz zaten zorlukla geldiniz belli bir noktaya. Ondan sonrasında onların da zorluk yaşamasına sebep vereceksin. Bugün üniversite okumuş çocuklar marketlerde çalışıyor. Çalışmak ayıp değil tabii ki ama çocuğun hakkı o değil. Markette çalışan çocuklar da alınganlık tarılganlık göstermesin. Adam okuyor abi, biyoloji okuyor. Markette bu adamın işi ne? Bu adamın işi laboratuvar ortamında bir şeyler bulabilmek, insanlık için bir şeyler üretebilmek. Doğru mu? Eyvallah. Ama maalesef onlar için artık zor bir dönem. Ne yapacaksınız? Onları maddiyatla kuvvetlendireceksiniz. Yatırımla kuvvetlendireceksiniz. Altın gibi değil toprak olayı. Sürekli yükselişte, sürekli zirvede. O yüzden bu imkanı değerlendirin dostlar. Son kez tekrar ediyorum. Böyle bir kampanya akraba akrabaya yapmaz. Kimse kusura bakmasın. Kaçırdığınız an bir daha yenisi de gelmez. 79 bin getir, tapunu götür. 250 metrekare, baba eski Paşa Mahallesi'nde. 0212 925 12 12. Toplamında 279 bin ödüyorsunuz ama 79 bini peşin. Geri kalan 200 bini 20 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 10 bin lira ödüyorsunuz kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ulan şu girişi bir daha yapayım. Aa bu değil, bu değil. Bir daha, bir daha. Değerli dostlar bakın nasıl değiştim hemen. Radyasyon Show kaldığı yerden devam ediyor. 90'lara özgü mesajlarınız için neler özlediniz yazın bana. 540 606 2000. Az sonra buradayız.

Devam ediyoruz dostlar. ...540-606-2000... WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz dedik. Serap, ben Yoğuncu Evcimik'ten aboneyim, çalarsanız sevinirim, yayınlar demişler. Bakalım, repertuarda varsa, normalde hani istek programı vesaire yapmıyoruz ama ulan çok açıklayıcı konuştum, Allah beni kahretmesin ya. Canım benim, konuyla alakalı katılın, kurban olduklarım. Tamam mı? Serap Hanım, 90'lardan neyi özlediniz? Bunu yazın. Ben de buradan okuyayım, pekiştireyim. Onunla alakalı bir hikaye anlatayım. Emin olun ki bende var o hikayelerden. Mesela bir tanesi demiş ki misket özledik demiş. Bizim kabilenin müziği bu.

0: küçük kuzenlerimin, onlar ufak olduğu için ve bana güvendikleri için demiş, sünnet fotoğraflarını ben çektim yazmış. Hey yedi günler demeye çalışmış herhalde. Ya bu sizin hani sünnet fotoğrafıyla alakalı nasıl bir güvendir bu? Hakikaten merak ettim yani. Sanırım zoom'u iyi yapıyor o yüzden. En iyi zoom'u o yapar yani tam. Tam o sıra. Şafak Beton, Kemal abim demiş ki 90'larda en çok özlediğim şey divandı demiş. Biz divan derdik yatağımızın altında. Şimdi baza deniliyor. Vallahi biz de divan derdik he. Yemin ediyorum. O divanın altında ne anılarım var. Altına girerdim ben onun. Evde bütün yaramazlıkları yapıp altına kaçardım. Anlatacağım bir hikayem var. Şimdi baza deniliyor. Üstüne bir hasır, üzerine yün döşek. Bir de yün yorgan. İşlemeli olacak ama demiş. Yatak örtüleri. Bir çift terlik başucunda. Mum muhakkak olurdu demiş. Şimdi ise onun yerine şarj aleti. Bunlar aldı. Olmazsa olmazımızdı. Teknoloji yer değiştirdi demiş. Çok güzel yazmışsın Kemal abi. Süpersin. Tüplü televizyonlar vardı. Milli takım maçı izlerdik diye mesaj göndermiş değerli dinleyen. Hoş geldin, yuvarlak fiskos masası ve televizyon dolabı vardı. Dolaplı dantel vesaire, bunlara sererdik, bunları süslerdik demiş. Ey gidi günler yazmışlar. Eyvallah. Vallahi ben de özledim o günleri ya. Bizde de vardı dantelli dantel. Neler vardı, neler neler. Kadınlar bir araya toplanırlardı. Mesela kadın gününde öyle dedikodu olurdu eyvallah. Ama el işleri falan da konuşulurdu. Öyle söyleyeyim. Bir de ben 90'larda en çok özlediğim şey şuydu. Misafir odası. Dur tamam, müziği kapat abi. Müzik benim kafamı karıştırıyor. Hızlı konuşmama sebep veriyor. Fon müziğiyle konuşamıyorum o yüzden. Böyle bir eksiklik. Ama herkes de fon müziksiz konuşamaz. Onu da söyleyeyim. Misafir odası diye bir şey vardı. Misafir terliği vardı. Ulan misafirin terliğinin bizim evde işine diye deli olurdum. Vallahi billahi bak. Ne zaman ben o misafir odasına girmeye çalışsam ki abi yasak ya, yasakları çiğnemeye çalışıyoruz. Ya ne alakası var kardeşim, bu misafir odası bizim evimizde. Tamam. Misafir odası bizim evimizde. Bu evde bizim olduğu için ben buraya girerim. Giremiyordum. Girdiğim zaman dayak yiyordum abi. İnadına giriyordum ama. Babaannemin kalbini tutup kendisini hani bilerek yere attığı zamanları bilirim. Yeter artık, bu çocuk beni öldürecekti. Ardından babama şikayet ederdi babam geldiği zaman akşam. Babam beni döverdi. O da ve salonda döverdi özellikle. Misafir odasında döverdi. O da kapıyı açıp kafasını uzatıp bağırırdı. Ayhan, Allah aşkına vurma Ayhan. Lan 15 dakika önce sen şikayet ettin. Ama hep böyleydi muhabbet. Babam döverdi. Allah Allah aşkına vurma Ayhan. Ayhan Allah aşkına vurma Ayhan. Öyle enteresan bir durum yani. Neyse, özlediğiniz şeyleri konuşuyoruz. 540-606-2000 WhatsApp'tan ulaştırın mesajları, okuyalım. Şimdi o günlere bir dönelim, tamam mı? O zaman da gençliğini yaşayanlar. Yani 16-17 böyle tam ergenlik çağı, yeni yeni aşık olmuşlar. Mutlaka ama mutlaka bu şarkıda bir anınız vardır. Bak bu şarkıda mutlaka vardır bir anınız. Bir iki tane hani slow patlatacağız, ardından tekrar hareketliye geçeceğiz ama bu şarkıyı dinlediğiniz an itibariyle o dönemde aklınıza nasıl bir ortam geliyor, ne geliyor, bana bunu yazın, tamam mı? Güzel olsun program. Bekliyoruz efendim. Hazır mı herkes? O halde son 2 3 ver bakalım.
1: Radyo 2000.

Parlament Sinema Kulübü'nün sunduğu Zor Ölüm 3 başlıyor. Oynayanlar: Nicole Kidman, Anthony Hopkins,

Siz 90'lar programı yaptıkça sayenizde çocukluk, gençlik yıllarıma gidiyorum. Sağ olun demişler. Ne mutlu efendim ben de. Sağ olun. Yarın görüşmek dileğiyle demiş değerli dinleyen. Efendim nereye gidiyorsunuz? Program saat 8'e kadar. Kulaklık takın. Allah Allah. Müzik setleri vardı 90'larda demiş, evet. Işıklı. O kadar keyifliydi ki. Kaset koyardık çalardık demiş. Işıkları yandıkça hayaller kurardık, vay be. O günlere döndün değil mi geri? Abi şu şarkı bile bugün en keyifli izlediğim filmin sebebidir, biliyor musunuz? Başta bu olacak abi, filmin başında. Değil mi? O havayı alacağız. Neyse. Devam ediyoruz efendim. 540-606-2000. Ah ben ne özleyebilirim Allah aşkına. Ben o zamanlarda yoktum demiş maalesef. Maalesef değerli kardeşim. Başka var mı? Misafirlere biz terlik vermiyorduk. Gelirken kendileri getirsinler diye demiş. Bak bir gün bir tane abla terliğiyle kendisi gelmiş. Ben de şaşırdım. Babaannemle falan filan. O kadar ağrıma gitti ki, o kadar terlik almış kadın falan. O kadar terlik almış, herkesin ayağına göre falan veriyor. Bir de mesela Ayten abla vardı. Ayten ablanın terliği Ayten ablanın terliğiydi. Bizdeydi o terlik. İşte Nurten vardı. Nurten'in terliği yine bizim şeydeydi, evdeydi. Ayten'le Nurten inanılmaz kankalar. Yani mesela internete falan filan gerek yok. Ona bir laf söyle, bütün cümle alem. Yemin ediyorum sana, Google'dan daha hızlı çalışan. Zaten büyük bir ihtimal Google onları buldu, araştırdı, ona göre bir sistem çıkardı yani. Her sabah bizdeki uyandırma servisi şu. Ayten! Ayten! Nurten bağırıyor Ayten çıkana kadar. Nurten üst katımızda, biz ortadayız, Ayten abla en alt katta. Ayten ablanın demir parmaklıkları vardı kapıda, tam şey balkonunda, alt katta demir parmaklıklar var. Bir gün ben, Ayten abla bir şey verdi, ben de kolumu sokmadım, demirden kafamı ittirdim içeri. Abi kafa kaldı mı orada, sıkıştı mı, itfaiye çağırdılar. O geliyor, eğiyor, büküyor, çıkarmaya çalışıyor. Benim kafa girdi abi oraya, kaldı koca kafa yani. Ayten! Bakta Ayten çıkmıyor, bağırıyor. Allah kahretmesin Ayten, orada mı? Ayten! Tellik muhabbeti de getirmiş, kendisi getirmiş. Abi herkes garip garip baktı. Kadın gittikten sonra... İşte herkese terlik almışsın İsmet teyze falan filan, bu niye şeyini giymedi falan. Şey dediler bir tanesi, sizin kokmuş terliğinize mi kaldık? Onu canlandırıyorlar. Ben kendi terliğimi kendim getiriyorum. Bir gün pazar sineması seyrederken Jurassic Park'ta elektrikler kesildi demiş. 90'larda evde en az 15 kişi film izlerdik yazmışlar. Evet ya. Emrah'ın filmleri falan filan varken bütün mahalle toplanırdı. Zannedersin ki bizim evde biri öldü. Yemin ediyorum, nasıl ağlıyorlar. Aynı filmi 50 kere izlemişler. Hepsine de aynı düzeyde ağlıyorlar ya. 90'lardan neleri özlediniz efendim? Mesajlarınızı bekliyorum. 90'lardan neleri özlediniz? 540-606-2000 WhatsApp hattından ulaştırın. O günleri canlandıralım, bekliyoruz. Ver bakalım.

yemin ediyorum oynatıyor. Bak yemin ediyorum sana. Bak başa al abi, başa al, bir daha başa al. Bak bak. Al abi, al başa al.

Selam Kerem kardeş, ben Bülent, İstanbul Sultan Gazi'nden demiş. En çok çocukluğumu özledim, oyunları özledim demiş. Bir de Walkman'im vardı, onu çok özledim. Ne güzel. Bir tane daha Bülent kardeşimiz var, o da Instagram'dan yazmış bana. Ben tır şoförüyüm demiş. Selam olsun kardeşimize.

selam olsun. Ne dikiyorsunuz bugün? Ne var yani menüde? Kurban olduğum don deme. Çünkü ne zaman don dikilse bana yok mu dediğim zaman abi biz bayan üzerine çalışıyoruz. Vallahi öyle diyorlar, yemin ediyorum ya. Çorapçılar var, diyorum ki ya bana diyor, dur bir müziği bir durduralım, Madonna beni çok bozuyor, beni bozar Madonna. Çorapçılar var, bana yazıyorlar, diyorlar ki abi çorap dikiyoruz falan filan. Diyorum oğlum madem çorap dikiyorsunuz yollayın, çorapsız kaldık hakikaten, başımıza çorap örüle örüle. Yazıyorlar abi, diyorlar bizde kilotlu çorap var yalnız, diyor. Yani bana göre hiçbir şey yok mu abi ya? Neden bu erkek reyonu bu kadar zayıfken hanımefendilerin reyonu bu kadar fazla? Bakın bir ayakkabı mağazasına gidin. Erkek reyonunda ayakkabılar bellidir. Yani 3-5 tip farklı renklerde, farklı çeşitlerde ama 3-5 tip. Abi kadın reyonuna bir çıkıyorsun, aman yarabbi. Düğün için ayrı, kına için ayrı, sokakta gezmek için ayrı, yürüyüş için ayrı, spor için ayrı. İşte kot pantolon için ayrı, etek için ayrı, üstü açık, altı kapalı, topuklu, yarım topuklu, topuksuz, babet. Abi hakikaten bize göre bir şey yok ya. Vallahi yok yani. Erkek adam mesela, erkek adam. Yani böyle çok alışverişine dikkat edenler mutlaka ki vardır ama çoğunluk birazcık hani sıkıntılı bu konuda. Mesela don konusunda açıkça söyleyeyim, bu da bir tekstil, satılıyor mesela, gel abla dona gel falan, abi dona gel falan, pazarda satılıyor biliyorsun. Girdiğin zaman bütün kıyafet şeyinde satılan şeylerden bir tanesi. Ama abi niye hep bizim donlar yırtık pırtık? Neden abi, neden, neden? Bak şimdi erkekler biliyor bunu, saklıyorlar ama öyle. Bu fakirlik değil ha. Bak bu fakirlik değil. Dona önem göstermediğimiz için. Nasıl olsa ben görüyorum lan falan diye. Ulan vallahi böyle. Şampol yaz bakalım, ne dikiyorsunuz, bekliyorum. Bu arada başka var mı? Eyvallah, yine duygulanan değerli dinleyenlerden bir tanesi. Evet, güzel. Heh, bak bunu okumamıştık. Radyasyon Kerem, hoş geldin. Bizim bugün evlilik yıl dönümümüz demiş değerli dinleyen. 16. yılı kutluyoruz. Eşim Yüksel'e armağan olsun, iyi yayınlar demiş. Tamam, ben Yüksel enişteye Madonna, La Isla Bonita çalıyorum. Anlamına bakarsın. Sonra adamı boşama.

Selam Kerem abi, ben Şampol, hatırladın mı demiş. Hatırladım, evet, çok eski dinleyenlerimizden bir tanesi. Şampol koymuştuk senin adını değil mi? Seni gördüm, sesini duydum, bir selam vereyim dedim demiş. Sıradaki şarkı Dünya Tekstil'de çalışanlara gelsin. Allah'a emanet ol abi yazmış.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Eşhedü enne Muhammeden Resulü.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Bakalım bu müziği hatırlayacak mısınız? ...540-606-2000... WhatsApp hattından mesajları gönderin bakalım. Bu müzik neyin müziğiydi yazın.

0: Sonra da bunu sığdırmışlar, bilmiyorum. Vallahi dinlememiştim. Bu da tüyo olsun efendim. Bu müzik neyin müziği, yazınız efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi dostlar, bu pazar günü bitecek olan kampanyadır. Bugün hani ilk anonsumu yaparken şöyle bir tabir kullandım. Dedim ki, toprak bizim neyimize usta, bırak Allah aşkına ya. Biz ne zaman ölürüz o zaman toprağı görürüz diyenler için yapılmış olan bir kampanyadır. Evet, söyleyeyim sana. Değerli dostlar, burası Baba Eski Paşa Mahallesi. Burada 250 metrekarelik arazileri 79 bin peşinata veriyoruz. Bakın 79 bin peşinata, bu arazi senin. 250 metrekaredir. Yer çok güzel zaten. Güzel olmayan bir yer sizlere sunmuyoruz. Özellikle biz hani servislerle getirip gösteriyoruz ya yerleri. Ciddi anlamda hayranı ol diye de özel yerler seçiyoruz sizler için. Yapmanız gereken tek şey 0212 925 1212'ye çağrı bırakmak. Bu pazar günü bu kampanya biter usta. Yetişen alır. 79 bin peşinatı var. Burası Paşa Mahallesi, Baba Eski. Hızlı tren biliyorsunuz bu bölgelerden geçiyor. Çok önemli bizim ülkemiz için hızlı tren, büyük bir yatırım. Taşımacılıktan ziyade ticari taşımacılık da yapıyor. Çin'e kadar uzanacak. Yani projesi bu şekilde. Bu bölgeden geçmesi çok harika bir olay. Bunun yanı sıra değerli dostlar, Baba Eski sürekli yatırımın büyüdüğü, yatırımın olduğu harika yerlerden bir tanesi. Çok fazla toprak satıldı Baba Eski'den, biliyorsunuz. Sürekli radyolar, televizyonlar, internet, her yerde Baba Eski, Baba Eski, Baba Eski. Niye abi bu Baba Eski? Çünkü fay hattı yok kardeşim. Güvenli bölge. Bilginiz olsun. 79 bin peşinatı verdin. Ne kalıyor geriye abi? 10 ay kalıyor. Bu 10 ayı da sana 20 ay vadelendiriyoruz. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Toplamında 279 bin lira ödüyorsun. Ama 79 bini peşin. Geri kalan kısmını 20 aya bölüyoruz. En zor gibi görünen en kolay kısmı abi. 200 bin lira kalıyor, onu da 10 ay aylık 20-20 alıyoruz. Vade farkı, faiz yok, banka yok, elden ödeme. Onu da sizlere aktaralım. Şimdi toprak alırsan ne olur? Toprak döviz, altın falan filan gibi değil. Toprak sürekli yükselişte. Sürekli. Sana evde alır, arabada alır, parada kazandırır, çocuklarına da bakar. Gelecek içindir toprak. Zaten adı üzerinde yatırımlık arazi. Yattıkça para kazanıyor abi. Yattık da sana kazandırıyor. Yani bu imkanı değerlendirin, pazar son. Vallahi de billahi de hani diyoruz ya, patron çıldırdı. Bu sefer hakikaten çıldırmış olmalı. Bu sefer hakikaten çıldırmış olmalı. Çünkü abi 79 bine yani akraba akrabaya böyle bir imkan sunmaz. Hani tanıdığa gitsin vesaire falan. Çok sıkışsan dahi bu fiyata vermezsin yani. Çok sıkıştım hemen elimden çıkarayım. Bu fiyata vermezsin. O yüzden herkes faydalanmaya özen göstersin. Son anonstur. Yani günün son anonsudur. Pazar günü bu imkan bitiyor. Yetişen randevusunu oluşturuyor. 0212 925 1212'ye çağrınızı bırakın. Kaçırmayın efendim. Geleceğiniz kaçıyor, geleceğiniz. Bu zamana kadar ne kupon kampanyalar sunduk sizlere. Birçoğunuz dinledi, acaba da falan kaldı. Baba kalma acaba da, kala kala ömrüm bitti zaten. Ne olacak senden sonraki nesil, evlatların? He, onları düşünmen gerekiyor değil mi? Gel kardeşim, düşün onları bugün. Bugün onlara bir gelecek sağla. Son kez numarayı tekrar ediyorum. 0212 925 1212, hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ya bu müzik neydi böyle ya? Ver babam bir daha. Kimse bilemedi mi baba?

Dört ayaklı. Dört harfli demiyorum, dört ayaklı. O pardon, o üç ayaklı. O üçü üç harfliydi, özür dilerim. Durup dururken çarpılacağız şimdi, tövbe estağfurullah. Devam edeceğiz efendim. Birazcık hızlandırılmış tura geçelim, tamam mı? Hazır mı herkes? Şu 90'lar miximiz gelsin.

Değerli dostlar, yavaş yavaş bitiriyoruz. Nerede baba dizimiz, müziğimiz? Tamam. Bu Lassie'nin müziğiydi, Lassie. Hatırladınız mı? Çocukken bize hayvan sevgisini aşılayan filmlerden bir tanesiydi. 80'li yıllar, 90'lı yıllar. Lassie yüzünden mahallede bir sürü köpeğimiz vardı. Birçoğunda da Lassie'ydi. Lassie 1, Lassie 2, Lassie 3. Şimdi tabii ki o duygular da bitti. 90'larda çocukluğunu yaşamış ve mahallesinde köpek beslemiş hayvansever bütün kardeşlerimize selamlar. Şimdi bir video gördüm Mersin'de. Adam köpeği arabasıyla kovalıyor, eziyor, gidiyor. Bu tipler yüce yaradan ahiret döneminde, hani kıyamet kopacak, biz mezarlarımızdan dirilip yüce Allah'ın huzuruna gidip hesap vereceğiz ya. Allah'ın şunu da dediğini biliyoruz. Bana kul hakkıyla gelmeyin diyor, değil mi yüce yaradan? Eyvallah. Köpekler bu arkadaşlardan hesap soracaklar. Bilgi de olsun. Azıcık inançları varsa köpeklere hesap verecekler.

saygılı, güzel olduğu bir döneme uyanmak dileğiyle dostlar. İnsanların birbirine saygılı, sevgili olduğu, komşuluğun eskisi gibi olduğu günlere uyanmak dileğiyle. Hayvanları seven insanların da fazlaca olduğu bir dünyaya uyanmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Pazartesi günü yine aynı saatte buradayım. Ama 90'lar sadece Cuma'ya özel, bilginiz olsun. Hoşçakalın. Bye bye.

olacağım hep seninle. Ancak bir gün öldüğümde terk ederim erkek sözü. Yalan dolan.

karanlığa gitme diyordun. Eşkıya kalbime hükme diyordun. Herkesten farkındım, sen bilmiyordun.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Bugün duyuyorsunuz ve belki bir daha duymayacaksınız. Çok özel bir anons. Benim yönetim kurulu başkanım çıldırdı. Şimdi hazır mısınız? Beni çok iyi dinleyin. Yatırım için sizi de toprak sahibi yapacağım. Söz veriyorum. Ben alamıyorum, benim gücüm yetmiyor diyen olmayacak. Yıl 2026, Radyo 2000'i dinleyenler sadece 79 bin lira peşinatla tam 250 metrekare yer sahibi olacak. Tapunuz olacak. Biz olacak diyorsak evvel Allah'ın izniyle olacak. Şimdi telefonlarınızı hazırlayın. Bugüne özel, bugün duyacağınız bu anonsu değerlendirin. Çünkü bir iki güne ben anonsu devam ettirsem de yer kalmaz. Bir kere sadece söyledim, telefonlar adeta susmadı. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Beyefendiler, eşimin koluna bir bilezik alayım, çocuğuma yatırım diyorsunuz değil mi? O bileziğe vereceğiniz paranın daha azını 79 bin lira peşinatla Kırklareli Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir yatırım. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Değer kaybetmez, zaman aşımına uğramaz, akmaz, kokmaz, hiçbir zaman zarar ettirmez. Bugün sen git annene, babana, köydeki amcana de ki 79 bin lira peşinatla ben yer aldım. Hayırlı uğurlu olsun, bana niye söylemedin diyecekler. Ben programdan sonra gidiyorum, çok mutlu oluyorum. Bakın özellikle gençler, samimiyetime inanın. Abi biz de bir yer almak istiyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Tapunu önce E-Devlet'te görüyorsun. Ondan sonra bize 79 bin lira peşinatını veriyorsun. Diğer geriye kalan kısmını 10 ay vade farkı faiz uygulaması olmadan elden taksitle 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamı 279 bin lira. 79 bin lira peşin diyorum. Tapu senin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ulaşımı hızlı trende bittikten sonra 40-45 dakika. Etrafınızda bir iki kilometre çapında böyle bir bakın, bir lokasyonu bir inceleyin. Fabrikalar, restoranlar, yerleşim merkezleri, insanların yaşadığı yerler, bunlar bu kadar uzak değil. Ya bir de bakın, binlerce kilometre gidiyoruz köyümüze, barkımıza. Dededen babadan bir yer kaldı diye ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ben sizlere İstanbul'a yakın, ulaşımı kolay, Radyo 2000 güvencesiyle sadece ama sadece şu anlıktır bu. Anlıktır. Gelin misafirimiz olun. Benim pazar günü İstanbul'da olanlara ücretsiz servisim var. Götürüp gezdireyim, görün, ondan sonra kararınızı verin. Benim param yok, birikmişim yok, fazla biriktiremedim. Az bir peşinatım var, bana da bir yer yok mu diyenlere 100 bin lira bile değil. Sadece 79 bin lira peşinat, ayda 20 bin lira, 10 ay boyunca geri kalanını elden taksitle ödeyeceksin. Biz bu işin altına imzamızı attık evvel Allah'ın izniyle. Şimdi acele edin. Acele edin, bence şu anda yarım dakikalığına, bir dakikalığına bütün işinizi gücünüzü bırakın. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Telefonlar yağmur gibi geliyor. Herkes yer almak istiyor ama burada yetişen alacak. Öyle 100 kişi 200 kişi gelsin burayı kapsın götürsün diyemiyoruz. Sınırlı sayıda şanslı olanlar sahip olacaklar. Emeklisi, memuru, işçisi, genci, herkesi yer sahibi yapacağım. Herkesi yer sahibi yapacağım. Patron çıldırdı, o çıldırdıysa imam koş diyor, biz takla atarak gidiyoruz. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Radyo 2000'i dinleyen yer yurt sahibi olacak. Şimdi müsait değilsen de al eline telefonu, numaranı bırak. Sen ne zaman uygunsan arkadaşlar, o zaman arasınlar. Hatta gaza geliyorum, böyle özel projelerde ben de gidip randevu alıyorum. Duyan duymayana haber versin. Benim bir dikili ağacım yok demesin kimse. Geldik az biriktirmişiz, peşinatımız fazla yok mu, bize göre de bir yer yok mu diyenlere, sizlere duyduk. Sadece 79 bin lira peşinat diyoruz ve bugün duydun, değerlendirdin. Yarın ararız, yarına kalmaz. Bir iki saat sonra ararım, kalmaz. Ben sana bu kadar net söylüyorum çünkü sizin ne istediğinizi biliyorum. Gerekirse şu anda bakın yine söylüyorum. İki kişi, iki arkadaş ortaklaşa bile alın, taksitleri de bölüşün. Evet, 0-212-925-12-12. Müsait olmayan numarasını bıraksın. Bir daha bu anonsunda tekrarı yok, bu kampanya. Vallahi ben sana söyleyeyim, adamın öyle bir damarına denk geldi ki benim yönetim kurulu başkanım peşinatım az diyenleri biraz fazla duydu galiba. Peşinatım fazla yok, fazla biriktiremedim diyenleri duydu. O yüzden de diyorum ki kaçırmayın. 0-212-925-12-12. Sorgulama, al tapunu koy kenara, kazanmana bak.
0: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Radyo 2000.
1: Hepsini, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Hep

sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem

Başkacısı çekene, başkacısı çekene, sevdiğini özleyene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, vatan hasreti çekene, tek ilaç 90.6 Radyo 2000.

gözlerine son kez bakmaya geldim. Senin olan yeri inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi, taşmaktan yorulan bir nehir gibi, Ankara denilen bu şehir gibi, artık hayatımdan çıkmaya geldim. O mavi düşlerin beni bulmadı, siyahından başka rengim olmadı. Nasıl olsa benden bir şey kalmadı. Bu gece bu şehri

sen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim.

0: Alem Radyo 2000 dinliyor.
1: Gitme ruhum, sen yokken hicran düşer bu şehre. Gitme sevgim, sen yokken tutsak düşerim bir isyan gecesine. Ölürüm, sen yokken.

gece bizim deniz fenerinin altında oturdun. Gökyüzü, deniz ve de ben. Her akşam seni bekliyoruz. Ne olur dön sevgilim. Sensiz yaşayamam.

Ne vefasız, ne insansız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

Sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı,